aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençlerse E-Devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalarla girebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Yeni partili Ümit Özlale'nin fon soruşturması ile ilgili iki bakan hakkındaki iddialarına AK Parti'den sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, iki bakanımız hakkında yaptığı iftirayı açıkça lanetliyorum dedi. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını belirtti.

Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. CHP ve Yeni Parti arasında Demirbaş krizi devam ediyor. CHP'nin il ve ilçe binaları ve Demirbaş'a kayıtlı araçla eşyaların tespiti için başlattığı çalışma sürüyor. Buna göre yaklaşık 38 aracın hurdaya terk edildiği ve 100'e yakınının kaza yaptığı öğrenildi. Teşkilat binalarındaki tahribat ve SGK borçlarının toplamının ise 600 milyon liraya yaklaştığı öne sürüldü. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı. Putin de Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomatik temas trafiği yeniden hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saat kritik görüştü. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı. Süper Lig'de günün programı ise şöyle. Saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler, saat 16.00'da Korendon Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor Trabzon Spor. Saat 19.00'da Çaykur Rizespor Fenerbahçe. Haberleri dinlediniz.

Sesimizin ulaştığı her yere, bizi dinleyen tüm TRT Name dinleyenlerine Sabahın Namesi programına hoş geldiniz. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Ekim 2026 Cumartesi ve her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de Sabahın Namesi'ni sizin için Elif Balcı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Sevgili dinleyicilerimiz, saat 10'a kadar birlikteyiz. Bu sabahta mesajlarınızı okuyacak, istek eserlerinizi yayınlayacak Sabahın Namesi'nin 3 saatini birlikte paylaşacağız. İlk önce mesajlarını ve istek eserlerini bize iletmek isteyen dinleyenlerimize TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabileceklerini söyleyelim. TRT Name'nin Facebook, Instagram ve X hesaplarına TRT Name yazarak bize ulaşabilirsiniz. İnternet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizimle buluşabilir. TRT Name Namenin birbirinden güzel programlarına dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. TRT Namenin sosyal medya hesaplarındaki program tanıtımımızın altına beğenileriniz ve yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Lütfen yazmaya devam edin siz de. Sizden gelen mesajlar ve istek eser tercihleriyle başlıyoruz programımıza. Piraye Musaoğlu Özgün, size Samsun'dan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Yeni günde huzurun, umudun, şifanın bol, her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle siz değerli ekibe kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum demişler. Kardeşi Sevtap Bayraktar'a, eşi Tuğsal Bey'e ve bize armağan etmişler. Piraye Hanım Samsun'dan bizimle, ne kadar güzel dilekler. Her zamanki samimiyetinizle çok teşekkür ediyoruz. Biz de kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz size. Bestesi ve güftesi Zübeyde Yalın Öktem'e ait Rast makamında güzel bir eser istemiş Piraye Hanım. Kederlerle geçti ömrüm. Bu güzel eseri Ali Rıza Kural'dan dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Ardından Hasene Demirşahin Didim'den günaydın diyor bize. Programda emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Bu eseri Didem

Ender, TSM korosundaki arkadaşlarıma, Eskişehir Esirder TSM korosundaki arkadaşlarıma ve programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum demişler. Korolar, eserler, musiki etrafında kurulan güzel dostluklar. Ne kadar güzel, şarkılar hiç eksilmesin hayatınızdan. Hasene Hanım, Yusuf Nalkesen İnzal Hüzel makamındaki Hadi Ben Öfkemi Yenemedim de adlı eser istemiş. Ayşen Bilgör'den dinleyeceğiz.

Sevgili Ayhan Aşkı'nın mesajıyla devam ediyoruz. Günaydın, mutlu hafta sonları olsun, kucak dolusu sevgi, selam ve saygılar gönderiyorum. Cumartesi gününü sabırsızlıkla bekliyoruz demişler. Çok teşekkür ederiz bu güzel mesajınız için. Uşak bir eser dinlemek istiyorlar. Bu programı hazırlayan, sunan, size ayrıca emeği geçen herkese Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağday Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özer Gündüz ve koro arkadaşlarıma, ayrıca Çay Cuma'da bulunan arkadaşım Saffet Bilir'e, Mersin'de bulunan arkadaşım Gülten Duran'a armağan ediyorum demişler. Cumartesi gününü sabırsızlıkla bekliyoruz demişsiniz. Bundan daha güzel ne söylenir? Bilemiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. O sevginiz

Ben tüm duygularımı yaşamım boyunca şarkılarla yaşadım. Radyoda vazgeçilmesin demişler. İsteğim ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam. Aileme ve dinleyen herkese, ayrıca ekibinize armağan ediyorum demişler. Radyoda hayatının vazgeçilmezi Hamise Hanım'ın. Görüyoruz ki duyguların sesi olmuş yıllar boyunca radyo. Hep açık kalsın radyonun sesi Hamise Hanım. Radyonuzda sizin isteğinizi dinleyeceksiniz şimdi. Sözü ve bestesi Yesari Asım Arsoy'un Kürdili Hicazkar makamında eserimiz. Berin Şener söyleyecek. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam.

Sevgili Murat Odabaşı'nın isteğiyle devam ediyoruz. Cumartesi sabahlarının o kendine has dinginliğini Türk sanat müziğinin asil nameleriyle taçlandıran, ruhumuza adeta bir şifa gibi dokunan sabahın namesi, sadece bir radyo programı değil, haftalık koşuşturmacanın ardından sığındığımız huzurlu bir liman, vazgeçilmez bir hafta sonu ritüeli. Mutlu sabahlar diliyorum İstanbul Avcılar'dan, kıymetli şahsınız ve değerli yayın ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Sabahımıza hoş geldiniz demişler, çok teşekkür ederiz. Murat Bey, cumartesi sabahınızda bize böylesine güzel bir yer ayırdığınız için, hem bizi dinlediğiniz hem de bu güzel sözleriniz için teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. İsteğiniz de tüm TRTname dostlarına gelsin. Saadettin Kaynağ'ın bestesi Hüzzam makamında Asuman Asım Görgün'den dinleyeceğiz. Gönlümse her yeli gibi daldan dala essem diyor. Ve ardından Uşak'tan günaydın diyor Meral Özhan. Ankara Radyosu'nun kıymetli Sabahın Namesi ekibine iyi yayınlar diliyorum. Sevgili eşim Erol Bey'e, kendime, değerli yapımcımız Elif Hanım'a, değerli sunucumuz Betül Hanım'a ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum demişler. Meral Hanım da kayınvalidesiyle ilgileniyor sevgili dinleyicilerimiz. İnşallah iyidir kendileri, siz de iyisinizdir. O güzel emeğinizin arasında yine bizi unutmamışsınız. Sabahın namesini dinliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir Kürdeli Hicazkar eser. Sözler Ahmet Refik Altınay'ın, Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin bestesi. Gül Yazıcı'dan dinleyeceğiz. Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsa.

Zonguldak'ın Şirin ilçesi Çaycuma'ya gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Emeğin başkenti Kara Elmas diyarından Saffet Bilir. Program ekibi ve dinleyicilerine günaydın diyor. Sabahın namesi cumartesi programı benim için bir vazgeçilmez oldu. Programı hazırlayan Elif Hanım'a ve sunan Betül Hanım'a emeği için çok teşekkür ediyorum. Bestesi ve güftesi Zeki Müren'e ait Hüzzam makamında bir eser istiyorum. Şevki Şahinoğlu, Ayhan Aşkın, Gülten Duran ve Kemal Yurtbay'la ekibinize size armağan ediyorum demişler. Saffet Bey dostlarını unutmayan güzel bir eseri sevdiği insanlarla paylaşmayı seven dinleyicilerimizden. Sabahın namesi için söyledikleriniz de bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz. Sözü ve bestesi Zeki Müren'e ait bir eser dinleyeceğiz. Bahadır Özüşen'in sesinden "Deva bulmayacak mı kalbimdeki bu yara" diyecek. Ardından Reyhan Baş'ın isteğini dinleyeceğiz. Mutlu hafta sonları diliyor bize. Eseri kendisine, eşi Haldun Bey'e, ablası Remziye Hanım'a ve bize armağan etmişler. Selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sözü ve bestesi Şahin Çangal'a ait eserimizin ve Hicaz makamında Gökhan Sezen söyleyecek. "Beni saran sevgine yıllardır doyamadım.

Karadeniz Ereğli'ye uzanıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Fatma Çan, günaydın, kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum size. Betül Hanım kızım, Elif Hanım, zarafetiniz ve inceliğiniz için çok teşekkür ederim demişler. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyza Akşen ekibinize, Erdemir Musiki Derneği üyelerine, Tarihname dostlarıma, Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Onuk'a armağan etmek istiyorum. Mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu olsun demişler. Fatma Hanım, o bize kızım deyişiniz nasıl gönülden gönüle olduğunuzu, kocaman bir aile olduğunuzu bir kez daha hissettiriyor. Eksik olmayın, güzel sözleriniz için çok teşekkür ederiz. Sizin güzel isteğiniz Bayati makamında, sözleri Mehmet Erbulan'a ait Nilgün Abışka Osman'dan dinleyeceğiz. Sen vefasız bir peri, sen zalimin birisin. Ardından Şevki Şahinoğlu'nun isteğini dinleyeceğiz. Güller Diyar Isparta'dan TRTname dinleyen güzel insanlara günaydın diyor. Esra İçöz yorumuyla bir eser istemişler. Güler Sunar Karahan, Saffet Bilir, İbrahim Özdemir, Emel Sürücü ve Zeki Özceylan için ayrıca ekibinize armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Şevki Bey, siz Güller Diyarı deyince Isparta'nın kokusu geldi sanki Ankara'ya. Güzel bir sabah olsun sizin için. Keyfiniz hep yerinde olsun. Muhayyer Kürdi makamında bir eser deneyeceğiz. Hasan Esen'in bestesi, Hüseyin Balkancı'nın sözleri, Esra İçöz söyleyecek. Boşver. Boşver.

Samsun'a gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Seniha Cengizhan mutlu hafta sonları diliyorum size demişler. Sevgili eşim Mehmet Bey'e, oğullarım Aykut ve Gürhan'a, Atakum Belediyesi TSM Korosu'ndaki arkadaşlarıma, TRTNAME dostlarıma ve ekibinize armağan ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim demişler. Sizin de gönlünüzden sevgi dolu bir eser geçmiş bu sabah Seniha Hanım. Hep sevginiz bol, huzurunuz da yerinde olsun. Size de selamlar. Sevgili Seniha Hanım'ın istek eseri Erol Sayan bestesi, Necla Gürer'in sözlerini yazmış. Bayati makamında Mehsem Özşimşir söyleyecek. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin diyecek. Ardından Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğini dinleyeceğiz. Herkese sevgiler, günaydınlar demişler. Çok teşekkür ederiz. Sevgili eşi Yıldız Erzi'ye ve ekibimize armağan ediyorlar. Başarılı yayınlar diliyorlar bize. Adana'ya Selahattin Erzi'ye ve sevgili eşine sabahın namesinden selamlar. Gönlünüz hep ferah, evinizin neşesi bol olsun. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, sözü ve bestesi Selahattin İnal'a ait bir eser dinleyeceğiz. Nihavend makamında Sevim Çağlayan'ın sesinden Ahım Hicranımı Sakladım Gizli Tuttum.

Müjgan adı güzel yerce TRT Name'de Sabahın Namesini dinleyen tüm Türk sanat müziği severlere günaydın. Besteci Şakir Ağa'nın Müstehar makamındaki eserini lütfederseniz sevinirim, çok teşekkür ederim demişler. Evvel

Benim Nazlı Yarim adlı eseri istemişler. Müjgan Hanım'ın seçimleri ayrı bir güzel. Türk sanat musikimizin zengin makam dünyasından bulup çıkarıyor eserleri. Bu kez Müsteher makamında bir eser istemiş bizden. Klasik musikimizin eski, bugün repertuarda çok sık karşımıza çıkmayan makamlarından biri. Kendine has seyriyle, rengiyle, musikimizin makam zenginliğinin güzel örneklerinden çok teşekkür ediyoruz kendisine. Yine güzel bir eser hatırlattınız bize. Şakir Ağa'nın bestesi Necmettin Yıldırım'ın sesinden dinleyeceğiz. Ardından Gülsefa Kotti Can Bolat'ın seçimini dinleyeceğiz. Günaydın, özverili emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. TRTname dostları için gönlümüzde güzelliğinizle hafta sonu sabahlarımızda vazgeçilmezimiz oldunuz. Çok teşekkür ediyorum size diyorlar. Güzel sözleriniz için biz teşekkür ederiz asıl. Keyfiniz yerinde olsun, hafta sonunuz güzel geçsin. Şekip Ayhan Özışık'ın sözü ve bestesi, Muhayyer Kürdi makamında eserimiz, Ali Osman Akkuş'tan dinleyeceğiz. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti.

Bodrum'dan bir selamımız var sevgili dinleyicilerimiz. Gülten Duran günaydın diyor. Sevinçli, neşeli bir gün diliyorum. Tüm güzellikler sizinle olsun. Gönülden sevgiler demişler. Eseri sevgili arkadaşlarım Sabriye İpek, Hayati İpek çiftine armağan etmek istiyorum. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum Elif Hanım ve Betül Hanım size. Sizi çok seviyorum, iyi ki varsınız demişler. Mersin'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz, eksik olmayın. Avni Anıl bestesi dinleyeceğiz. Halil Soyer'in sözlerini yazdığı Kürdil Hicazkar makamında. Mevsimler ayrıdır, çiçekler başka. İnci Çayırı'nın sesinden dinleyeceğiz. Ardından Oktay Hançer günaydın diyor. Erciş'ten selamlarını ve sevgilerini göndermiş bize. Sevgili eşi Mihri Didem Hanım'a, çocukları Elif ve Esma'ya ve ekibimize armağan ediyorlar. Van Erciş'e sabahın namesinden sevgi dolu selamlar. Oktay Bey size de çok teşekkür ederiz. Evinizden huzur eksik olmasın. Sizin de isteğiniz Hüseyin'i makamında Taner Bülbül'den dinleyeceğiz. Menekşe kokulu yarim diyecek.

sıradaki eserimize ortak olmak isteyen dinleyicilerimiz de var sevgili dinleyicilerimiz. Biraz da onların mesajlarından okuyalım. Fatma Ateşok Çanakkale'den günaydın diyor. Mutlu hafta sonları dilemişler bize. Sevgiler, selamlar gönderiyorlar. Sıradaki eseri size ve TRTname dostlarıma armağan ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyorlar. Ali Balcı Manisa Toygutlu'dan sevgilerini gönderiyor. Programda emeği geçen herkese teşekkür etmişler. Bugün doğum günü olan dostlarıma eserler armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık diyorlar. İhsan Özdoğan selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz evimize diyorlar. TRTname sayfa dostlarını armağan ediyorlar. Eserler Nevşehir Gülşehir'den bize ulaşmışlar. Hürmet Özdemir Karabük'ten günaydın, selamlar, sevgiler diyorlar. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu ve ekibinize armağan etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum diyorlar. Yine bir Zeki Müren eseri var sırada. Geçtiğimiz ay vefatının yıl dönümünde programımıza da almıştık sanat güneşimizi. Bugün bile eserleri, sesi büyük bir sevgiyle dinleniyor, söyleniyor. Hürmet Hanım, güzel istek eseriniz için çok teşekkür ederiz. Sizin vesilenizle de sanat güneşimize bir kez daha yayınımızda yer veriyoruz, dinleyeceğiz yine. Size sevgilerimizi gönderiyoruz. Güzel bir hafta sonu olsun sizin için. Sağlıkla, keyifle, şarkılarla bize de armağan etmişsiniz. Çok sevindik. Teşekkür ediyoruz. Birazdan sözü ve bestesi Zeki Müren'e ait Hüzzam makamında Gül Yazıcı'dan bir eser dinleyeceğiz. Gül Yazıcı'nın sesinden. Bu hazan yine kalbim maziden daha kırık diyecek. Ardından Adnan Yıldız'ın seçimine yer vereceğiz. Ankara'dan merhaba diyorlar. Önce size, sonra kendime armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun demişler. Adnan Bey'e de güzel sözleri için çok teşekkür ediyoruz. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüz hep gülsün. Emel Sayın söylüyor. Sensiz olacaksa eğer...

Antalya'dan turunç kokulu sevgiler, selamlar diyor sevgili Hatice Okur. Recep Gayrettin'in sözlerini yazdığı "Kar yağdı yollarıma, saçlarıma doldu ak" eserini benim için dinletirseniz çok memnun olurum. Tüm TRTname gönül dostlarım için istiyorum demişler. Güzel bir hafta sonu olsun sizin için. Mediha Şen Sancakoğlu'nun bestesi, Recep Gayrettin'in sözleri, Kürdili Cazkar makamında eseriniz. Zeki Topçuoğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Ardından İskenderun'dan TRTname ekibine, güzel Ankara'ya, dinleyen herkese gönül dolusu selamlar.

selamlar gönderen Güler Sunar Karahan'ın eserini, isteğini dinleyeceğiz. Hatay Medeniyetler Korosu arkadaşlarıma, size, ekibinize ve teknik yönetmenimize armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar demişler. Güzel sözleriniz, güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarınıza da sevgiler bizden. Selahattin Altınbaş'ın bestesi, Nesin Aksoyer'in sözleri, Tülün Kuşoğlu'ndan dinleyeceğiz. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim.

Bol Vadin'den selamlar, sevgiler, günaydın diyor İbrahim Özdemir. Güzel bir eser seçmişler. Betül Hanım'a ve Elif Hanım'a yapımcımıza armağan ediyorum diyorlar. İbrahim Bey size, Bol Vadin'e bizden selamlar. Hayat hep güzel tarafından karşılasın sizi. Sabahın namesi dinleyenlerini Muazzez Abacı'nın sesinden bir eser dinleyeceğiz. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini diyecek. Ardından İlhan Fuat Akyıldız Atlanta'dan, bilim dünyamızın değerli isimlerinden Profesör Doktor İlhan Fuat Akyıldız hocamız da Ankara Rüzgarı'na istemiş bizden. Sayın hocamıza Sabahın Namesi ekibi olarak selamlarımızı gönderiyoruz. Nesin Sipahi'nin yorumuyla Ankara Rüzgarı Profesör Doktor İlhan Fuat Akyıldız için gelecek.

0: hava durumu.
1: Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, Konya ve Eskişehir 25, İzmir, Bursa ve Muğla 28, Çanakkale ve Siirt 26, Şanlıurfa, Denizli ve Manisa 29, Antalya ve Adana 33, Hatay 30, Bolu ve Diyarbakır 27, Zonguldak, Trabzon ve Rize 23, Samsun 24, Erzurum ve Kars 17, Van 18 derece.
0: Yol durumu.
1: Nurdağ Gaziantep yolunun 39'a 48. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Seydişehir Akseki yolunun 30'a 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: TRT Name.

Salih Kurt Manisa'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Sıradaki eseri aileme ve TRT Name dostlarıma armağan etmek istiyorum. Ayrıca Hamisi Aracı, Erol Özsan ve Elif Balcı ve Betül Yıldız Altay'a armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diye de eklemişler. Biz teşekkür ederiz. Fahri Özdemir, günaydın, hayırlı sabahlar. Osmaniye'den sizi dinliyorum. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü polis arkadaşlarıma armağan ediyorum eserleri diyorlar. Ali Aydoğdu selamlar göndermiş bize Trabzon'dan. Mustafa Fehmi Türker abim ve eşi Hanife Hanım'a bir eser armağan etmek istiyorum. Teşekkür ederim diyorlar. İbrahim Kaçar, Eskişehir'den selamlıyorum sizi. Hayırlı sabahlar, sağlıklı günler dilerim diyorlar. Çok teşekkür ederiz kendisine. Ecvet Kurt, Kocaeli Gölcük'ten günaydın diyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum diyorlar. Çağatay Durak, Erzurum'dan selamlıyor bizi. Günaydın diyor. Sevgili dinleyenimiz Emel Sürücü de şu an hastanede iyileşme sürecinde ama bugün yine bizimle bizi dinliyor. Emel Hanım özellikle çok geçmiş olsun. Bir an önce sağlığınıza kavuşmanızı, güzel haberlerinizi almayı diliyoruz. Bugün yayınladığımız bütün şarkılar da size gelsin. En kısa zamanda evinizin rahatlığında sağlıklı, keyifli yine birlikte olalım. Sevgilerimiz sizinle. Şahap Ünal Uşak Eşme'den bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Torunu Ares için eserler istemiş. Benim bugün doğum günüm demişler. Doğum gününüzü kutluyoruz biz de. Yine nice sağlıklı, huzurlu sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz güzel yaşlar diliyoruz. Torununuz Ares'le birlikte doğum günlerinizi birlikte kutlayın. Mustafa Seyran'ın bestesi Mehmet Erbulan'ın sözleriyle Emel Sayın'ın sesinden dinleyeceğiz. Kapat gözlerini kimse görmesin diyecek ve Bolu'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Polat Bey günaydın diyor. Radyolarımız aracılığıyla evlerimize hoş geldiniz. Başarılarınız daim olsun diye de eklemişler. Teşekkür ederiz. Muhayyer Kürdi makamında bir eser seçmişler. Ekibimize armağan ediyorlar. Teşekkür ederiz. İstanbul Güzelce'de bulunan Zekeriya Ayhan ve iş arkadaşlarıma armağan ediyorum. Polat Bey'in seçmiş olduğu eser de çok güzel. Muzaffer Özpınar'ın bestesi Ahmet Selçuk İlkan'ın sözleriyle Zekai Tunca'nın sesinden dinleyeceğiz. Bir sır gizli şu kalbimde, hüzün vardır her gecemde.

Zeki Gün Burdur Esenevler'den bizi dinliyor, sevgiler, selamlar gönderiyor. Çok teşekkür ederiz. Ve kendime, çok sevdiğim 52 yıllık eşim Nafiye Hanım'a, çocuklarıma, torunlarıma, TRT Name dostlarıma, herkese armağan olsun. Size de iyi yayınlar diliyorum, iyi çalışmalar dilerim. İyi ki bizimlesiniz, kolaylıklar diliyorum. Sevgiler, selamlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş'tan bir dinleyicimiz de, sevgili dinleyicilerimiz, Mehmet Turan bizi dinliyor. Kendisi iyi yayınlar diliyor. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Ve Osman Selçuk Hatun, Zor'un başkenti Karamürsel'den günaydın diyor. İyi yayınlar dilemiş bize. Sevgili eşi Pınar Çetin Altun'a, TRT Name dostlarına ve sağlık çalışanlarına armağan ediyor eserler. Gülden İbiş İmamoğlu, Denizli'den sevgilerini gönderiyor. Leyla Çabuk, Ordu'dan selamlıyor bizi. Teşekkür ediyoruz. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın diyor. Sevgili eşi Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enes, Ela ve Uzay'a armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Koro, resim, ritim arkadaşlarıma saygılar, selamlar diyorlar. Erdoğan Oktay, hayırlı sabahlar dilemişler. Avukat Bülent Demirel ve eşi, çocukları için, ailesi için çalarsanız çok memnun olurum diyorlar. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan selamlıyor bizi sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve ve Emine, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol, kızları Suder'i armağan ediyorlar. İyi ki varsınız, eksik olmayın. Bu sabah da yine sizin seçtiğiniz eserleri dinleyeceğiz. İlhan Behlül Pektaş'ın sözleri Amir Ateş'in bestesiyle "Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim" Ahmet Özhan'ın sesinden gelecek. Ardından İstanbul Ataköy'den Mehmet Acarcan'ın seçimini dinleyeceğiz. Şarkı söyleyen, şarkı dinleyen herkese selam olsun demişler. Eskimeyen dostlara armağan olsun bu eser diyorlar.

Dinleyicilerimiz arasında da güzel, sahici, samimi bir dostluk var tabii. Kocaman bir aile olduk zamanla burada. Mehmet Bey'in seçtiği eser de tam da bu dostluğa yakışır. Hayri Mumcu'nun sözleri Gültekin Çekin'in bestesiyle Esma Başbuğ'un sesinden dinliyoruz. Eski Dostlar.

Anise Aracı Hanım bizi de Rotterdam'dan dinliyormuş. Bugün doğum günüymüş kendisinin. Yeni yaşını size sağlık, huzur, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günler getirdiniz. İyi ki doğdunuz. İyi ki yollarımız sabahın namesinde kesişmiş. Programımızın başında sizin isteğiniz olan "Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam" adlı eseri Berin Şener'in sesinden dinlemiştik. Bir kez daha mutlu yıllar diliyoruz size. Nice güzel yaşlara. Zeki Başoğlu, "Dediler zamanla hep unutulurmuş sevgiler. Olsun bana seninle geçen günlerim yeter. Dostlar evde, işte seyahatte, piknikte, TRTname, sabahın namesi programını dinler." demişler. Ne kadar da güzel anlaşmış sevgili Zeki Bey. Bir şarkının dizelerinden yola çıkmış, bizi de günlük hayatın tam ortasına yerleştirmiş. Nerede olursanız olun bir şekilde buluşuyoruz. Hem de ne kadar güzel, çok hoşumuza gitti bu sözler. Bu güzel şarkıyı da dinleyeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bestesi Bilge Özgen, sözleri İlter Yeşilay'a ait Yıldırım Bekçi'nin sesinden dinleyeceğiz. "Dediler zamanı hep azalırmış sevgiler." Ardından Ahmet Özçelik'in isteğini dinleyeceğiz. "Kucak dolusu sevgiler, selamlar" gönderiyor bize. Sevgili eşi Saynur Hanım'a, torunları Göktuğ, Elif, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur, Yaz Özçelik ve Çerçi Mingil, İçel, Geçici Derman ve Eren ailelerine armağan ediyor. Daimi dinleyicilerimizden Ahmet Bey her hafta birbirinden güzel eserlerle katılıyor aramıza. Çok teşekkür ediyoruz. Bu sabahki seçiminizde Yunus Emre'nin sözleri Erol Sayan'ın bestesiyle. "Dertliğine ağlayıp gezersin burada." Güler Basu Şen'in sesinden dinliyoruz.

Cemal Oskay Akhisar Bükünüş'ten selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. TRT Name, Sabahın Namesi, çok teşekkür ediyorum diye de eklemişler. Biz teşekkür ederiz. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun. Merzifon'dan selamlarımı gönderiyorum size. Eşim Süheyla Özceylan'a, arkadaşlarım Enver Muala Sağroğlu ve Dursun Ayşegül Değirmenci çiftleri için istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, ömrünüze bereket diye de eklemişler. Biz teşekkür ederiz güzel mesajınız için. Ve sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyoruz İlginiz için, yine her zaman olduğu gibi. Yusuf Karakök, Zonguldak Çaycuma Kayabaşı Köyü'nden bizi dinliyor. TRT Ankara Radyosu Sabahın Namesi ekibine hoş geldiniz diyorum. Çalışan, dinleyen herkese köyümden eserlerimi armağan ediyorum, teşekkür ediyorum diyorlar. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Sıradaki eseri Figen Binici, Mübeccel Ekiz ve size armağan ediyorum diyorlar. Hürriyet Gürsel Kuzu Antalya'dan günaydın diyor. İyi yayınlar dilemişler bize. Selamlarımızı gönderiyoruz biz de kendisine. Zekai Tunca'nın bestesi, Cemal Safi'nin sözleriyle hüzzam bir eser dinleyeceğiz. Zekai Tunca'nın sesinden bundan daha güzel müjde mi olur diyecek kendisi. Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar diliyor. Emeğinize sağlık, iyi ki varsınız diyorlar. Muazzez Ersoy'un sesinden dinleyeceğiz. Ülkü Aker'in sözleri Selahattin Sarıkaya'nın bestesiyle, Bir Fincan Kahve Olsa.

Ceyran Şimşek Ayar, günaydın TRT Name ailem, gün güzellikler getirsin, her güzellik sizinle olsun diyor. Samsun Atakum'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyor. Ve Cale Özen de bizimle sevgili dinleyicilerimiz Kemal Gökçe, Kütahya Tavşanlı'dan günaydın diyor, iyi yayınlar diliyor. Sabahın namesi ekibine teşekkür etmişler. Mehmet Gücü Yener'in ve Maya Türköz'ün isteğiyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mehmet Gücü Yener, Elveda Gençliğim, Elveda Hatıralar adlı eseri istemişler. Çok teşekkür ediyoruz. Erdal Çelil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bulat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve ailelerine armağan ediyorlar. Çok teşekkür ederiz. Bahadır Özüşen'in sesinden dinleyeceğiz. Maya Türköz İzmir'den günaydın diyor. Mutlu sabahlar diliyor bize ve isminizi, mesajını görmek çok güzel. Bundan sonra da sık sık buluşuruz umarız. Zeki Müren'e ait eserimizin sözü ve bestesi Uşak makamında Eda Şimşek söyleyecek. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin diyecek.

Rıza Yakın, Bafra'dan sonsuz selamlar, saygılar. Sıradaki eseri aileme gurbette yaşayan Bafralılara ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyorum diyorlar. Adnan Önem, Aydın Efeler'den bizi dinliyor. Sağlıcakla kalın, iyi yayınlar dilerim size demişler. Çok teşekkür ederiz. Ve sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür mesajlarınızı da alıyoruz. Eksik olmayın. İbrahim Özdemir, Müzeyyen Yücear'da Bulut, eski dostlar, çok güzel bir eser, çok teşekkür ediyorum size demişler. Biz teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Her zamanki gibi yine muhteşemsiniz diye güzel bir mesaj var. Teşekkür ederiz. İhsan Demircioğlu, ekibe çok teşekkür ediyoruz. Değerli emeğiniz için iyi yayınlar diliyorum size diyorlar. Süleyman Altuner, Oksijen Deposu Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan sizi dinliyorum. Adanalı hemşehrilerime hayırlı hafta sonları diliyorum. Ormanlarımızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım demişler. Ahmet Emin Madran, Aydın'dan selamlar. Sıradaki eseri babam Şakir Madran ve TRTname seven herkese armağan ediyorum diyorlar. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Sevgiyle, sağlıkla, mutlulukla kalın diye de ekliyorlar. Zehra Bıçakçı, İzmir'den günaydın diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Korhan Öcal, Kuşadası'ndan sevgilerini gönderiyor. Canım annem Selma Öcal'a, Kuşadası'ndaki dinleyen herkese ve çalışma arkadaşlarıma armağan ediyorum diye de eklemişler. Yasemin Yiğit, Adana'dan günaydın diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ekibimize armağan etmişler bu güzel eseri, koro arkadaşlarına ve canım aileme diye de eklemişler. Sevgilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Umarım güzel başlamıştır gününüz, hafta sonunuzda güzel geçsin, güzel vakitler geçirin. Melat Gülses'in yorumuyla dinleyeceğiz. Sormadın halimi hiç, kalbimin esrarı nedir diyecek. Ardından Hatay, Antakya'ya uzanıyoruz. Mehmet Andaz'ın isteğini dinleyeceğiz. Sevgili eşi Serpil Hanım'a, kendisine oğlu Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde görev yapan kıza Özge Nur'a, damadı Samet'e ve bize armağan etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Zeki Müren eseri dinleyeceğiz. Yine sözlerini Zeki Müren'in yazdığı, İlyas Tetik'in bestelediği Gece Kirpikli Kadın geliyor. Müşerref Tezcan'ın sesinden dinleyeceğiz.

Mustafa Kına, Ankara Yeni Mahalle'den selamlar. Sıradaki eseri eşime, çocuklarıma, bugün sizi birlikte dinlediğim ablam Zeliha, eniştem Ömer, yeğenim Fatih ve radyosu başında olan tüm dostlara armağan etmek istiyorum. Her daim TRT diye de eklemişler. Çok teşekkür ederiz. İhsan Demirci, günaydın, mutlu sabahlar, Adıyaman'dan gönül dolusu sevgiler gönderiyorum size. TRT Name sayfa dostlarıma armağan ediyorum eserler diyorlar. Macit Zinet Baş, Lüleburgaz Ceylan Köy'den selamlar, sevgiler diyor. Fikret Ateş de bizimle, bizi dinliyor. Teşekkür ederiz. Talat Boztepe, Balıkesir Bahçeli Evler'den sizi dinliyorum. Günaydın, sıradaki eseri Türk sanat müziği seven herkese armağan ediyorum diyorlar. Faruk Özkara, günaydın Trabzon'dan selamlar. Canım annem Sevgi Özkara'ya armağan ediyorum sıradaki eseri. Selamlar, sevgiler diyorlar. Nur Genç, Ankara Hacettepe'den dinleyen TRT Name dostlarına selamlar, sevgiler diyor. Ekibinize hayırlı günler diliyorum demişler. Ümit Kaya Çelebi, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum diyor. Cumali Göncü, günaydın, mutlu sabahlar Tarsus, Kahraman Gülek Yaylası'ndan. Kucak dolusu sevgiler, selamlar diyorlar. Suzan Ülkü, günaydın Antalya'dan, kucak dolusu sevgiler. Ekibimize, eşim Ahmet Bey'e, dinleyen herkese armağan ediyorum demişler. Zeki Ayhan, güzel bir program olsun. İstanbul Güzelce'den dinliyorum sizi diyorlar. Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'dan selamlarını gönderiyor. İzzet Yücel, Beypazarı'ndan bizi dinliyor. Kucak dolusu sevgiler, selamlar diye de eklemişler. Suat Möngü, Ankara'dan hayırlı sabahlar diliyor bize. Teşekkür ediyoruz. Ve Zafer Özkara, Sakarya Camili'den selamlarını gönderiyor. Eserleri TRT Name sayfa dostlarına armağan ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Her birini aynı şarkıda buluşturmuşsunuz sevgili dostlarınızı. Biz de bu güzel dostluğa ortak olalım. Sen yanında olsan da ben hep sana hasretim. Nusret Yılmaz, Zafer Hanım için söyleyecek. Ardından Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, Ordu'dan günaydın diyor. TRT Name radyo dostlarına armağan ediyor. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz size. Sözü ve bestesi Zeki Müren'e ait eserimizi ve Nihavend makamında Şevval Sam'ın sesinden dinleyeceğiz. Bir Demet Yasemen, Aşkımın Tek Hatırası diyecek ve üçüncü eserimiz Festival Şehri Gaziantep'e uzanıyoruz. Hayırlı sabahlar dilemiş bize Ali Özyener. Hoş geldiniz demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz.

sunuyoruz biz de size. Reşat Özpirinç'in sözleri Avni Anıl'ın bestesiyle Safalar Getirdiniz, Safa Geldiniz Dostlar Kenan Günel'in sesinden dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, veda vakti geldi. Program bitiyor ama sizden gelen mesajlar bizim için bitmiyor. Yayının ardından ekipçe yorumlarınızı tek tek okuyor. Her birinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizler Elif Balcı, Kerem Arıkaya ve ben Betül Yıldız Altay 3 saat boyunca sizlerleydik. Yarın sabah yine aynı heyecanla buluşacağız. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi hafta sonları sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonunda da yoğun programına devam ediyor. Bugün İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasına katılacak. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını belirtti. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne yönelik suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 5 yönetici istifa etti. Yönetim kuruluysa olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'daki toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 ton

0: İstanbul Kuyumcu Kent 64 kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlanacağını aktardı. Putin ise Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra kaldırıldı. Depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namalum takıp kalmadı. Süper Lig'de günün programı şöyle. Saat 13.30'da Gençler Birliği Ahmet Sportif faaliyetler. Saat 16'da Korendon Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor Trabzon Spor. Saat 19'da ise Çaykur Rize Spor Fenerbahçe.
1: Hava durumu.
0: Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgiler, saygılar. Yeni bir günde yeni bir yayınla tüm iyi dileklerimizle selamlıyoruz sizleri. Radyolarınızın başına hoş geldiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün de geçmiş zaman olur ki programında gönül pencerelerimizi sonuna kadar sevgiye açarak, hiçbir şeyin kusursuz olmadığı bu koca dünyada payımıza düşen güzellikleri, mutlulukları fark ederek yol almak üzere sizlerleyiz. Ve bu yolculuğumuza tabii ki Türk müziğinin en güzel şarkıları eşlik ediyor. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle birlikte olacağız. Bugün yayınımız Bayati makamında şarkılarla başlıyor. Oytun Uçar'dan dinleyeceğimiz Bayati Ud Taksimi'nin hemen ardından Adnan Mungan bizlerle birlikte olacak. Zeki Arif, Fehmi Tokay ve Emin Ongan'ın birbirinden güzel eserlerinin yer aldığı 1994 yılında dinleyiciyle buluşan Büyük Besteler Büyük Ustalar isimli albümden bir kayıt paylaşıyoruz sizlerle. Bu sevilen eserin bestesi Fehmi Tokay, güftesi Rüştü Şardağ imzalı. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Sanatçılarımız Koray Safkan ve Serap Kuzey bizlerle birlikteydi. 2002 tarihinde seslendirmiş oldukları Erol Sayın'ın güftesi Necla Gürer'e ait Bayati makamındaki eseriyle konuğumuz oldular. Evet, böylesine derin bir sevdayı bizlere ifade ettiler icralarıyla, hayaliyle, hatırasıyla, gönlüne nakşeden derin aşkıyla özel bir sevdayı anlatmış Erol Sayan bu eserinde. Ne yazık ki günümüzde artık böyle sevdalarla karşılaşamıyoruz efendim. Keşke geçmişteki gibi böylesine sade ve sahici sevdalarla sarmalansa her bir yanımız diyoruz. Ve şimdi yine bir başka aşk şarkısına kulak veriyoruz. Bir Mehmet Bitmez bestesi. Güftesi Mustafa Güler'e ait Bayati makamındaki eseri değerli sanatçımız Sami Aksu'dan dinliyoruz. Mevsimlerden ilkbaharken, gönüllere aşk dolarken, sevenler hep eş ararken neden benden kaçıverdin? Bir diğer adıyla seni sordum yıldızlara.

Gökyüzü renklendiren şahane bir muhayyer türküye kulak verdik. Bu anonim eseri Furkan Yavuz seslendirdi. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz yine muhayyer makamında bir şarkıyla devam edecek. 90'lı yılları dinleyicilerine sunduğu albümle kasıp kavuran Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Ziya Taşkent'in güftesi Seyhan Girginer'e ait olan şarkısını seslendirecek. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın. O zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Gazinolu yılların unutulmaz az solistlerinden Muazzez Abacı Hüseyin'i bir türküyle bizlere seslendi. Menekşe kokulu yârim. Bu güzel şarkıların ardından programımızın şimdiki bölümünde Hicaz makamında eserler dinleyeceğiz beraberce. İlk olarak bir Muzaffer İlkar şarkısında değerli sanatçı Hasan Eylen'e kulak vereceğiz. Hasan Bey'in 2011 yılında yayınlanan Özlediğim Şarkısın isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum.

Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı ve şefi Vedat Kaptan Yurdakul hocamız bizlerle birlikteydi. Hicaz makamında bir Kadri Şen Çalar bestesiyle konuğumuz oldu. Meşesiz dağlarda meleyen kuzu dedi. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi değerli dinleyenler. Hicaz makamının kah içimizi ısıtan, bizi hareketlendiren, kah hüzünlü eserleriyle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi yine özel bir esere kulak vereceğiz, bir Yeşilçam şarkısına. TRT prodüktörlüğünde 2020 yılında hazırlanan Yeşilçam şarkıları kaydından bir Arif Sami Toker bestesi dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkının

Bestesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait. Sanatçımız Seda Gökkader seslendiriyor. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak, perişan etme beni.

Selahattin İnan'ın güftesi Ali Orhan Arıkan imzalı Hicaz şarkısını Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Hilal Çelebi yorumuyla dinledik. Seviyorum Çerkez kızı dedi sanatçımız ve bu güzel şarkının ardından şimdi ise tıpkı programımızın adına yakışırcasına güzel bir nostaljik paylaşım sunmak istiyoruz sizlere. Behi Aksoy'la 80'li yıllara uzanıyoruz. Sanatçının 1 Haziran 1986 yılında yayınlanmış olan Gözlerin isimli albümünden bir Muzaffer İlkar bestesi dinliyoruz. Bu albüm aynı zamanda şarkılar revize edilerek daha sonra yeniden dinleyicilerle buluşturulmuş. Şimdi dinleyeceğimiz Hicaz eserin güftesi Güzide Taranoğlu'na ait. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

1890-1947 yılları arasında yaşamış olan ve yapmış olduğu çalışmalarla, bestelerle müziğimize büyük katkılar sunan Muhlis Sebahattin Ezgi'nin Ayşe Operetine adını veren eserini dinledik radyo sanatçılarımızdan. Evet efendim, bu Hicaz makamındaki eserin ardından Kürdeli Hicazkar ve Kürdi makamında şarkılara kulak vereceğiz. Şimdi yine 80'li 90'lı yıllara icra ettiği şarkılarla güzel sesiyle damga vuran bir başka sanatçı Ayşe Tunalı bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Bilge Özge'nin güftesi Cemal Safi imzalı Kürdeli Hicazkar şarkısını seslendirecek. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. 5 dakika baş başa kalmamız suç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum.

Gidemezsin, gidemezsin. Nasıl sevdim bilemezsin. İzmir Radyosu sanatçılarından Belgin Erol Gündoğdu, Zeki Duygulu'nun sözleri Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeli Cazker şarkısını seslendirdi. Yine hareketli kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik. Ritmimizi düşürmüyoruz değerli dostlarımız. Ve yine bir Yeşilçam şarkısında İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ'u ağırlıyoruz. Sanatçı Saadettin Öktenay'ın sözleri Sevim Yücealp'e ait Kürdi şarkısını seslendirecek. Dinleyeceğimiz bu eser dediğimiz gibi Yeşilçam filmlerinin de unutulmaz şarkılarından biriydi. Emel Sayın, Zeki Müren, Belkıs Özener gibi değerli sanatçılar tarafından da seslendirilmişti. Özellikle 1971 yılında Metin Erksan'ın yönettiği ve başrolünde Emel Sayın'ın yer aldığı Feride filminde söylenmişti. Aynı zamanda 1972 yapımı olan Afacan Harika Çocuk filminde de yine dikkat çekmişti bu şarkı. Şimdi Turgay Kızıltuğ ve Dudaklarında Arzu sizlerle.

Neşe Dursun Saraç'ı dinledik. Şehriban Türen'in Kürdi eserini seslendirdi bizler için. Bakışın bahar gibi çiçek açtıran, gülüşün yaz güneşi yürekler yakan, sevgiyle sarılışın cana can katan, baharda yazda sen varsın güzelim. Gerçekten seven kalpler için mevsimler fark etmiyor değerli dostlar. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar her daim sevdiğiniz kalbinizde yanı başınızda oluyor. Diliyoruz siz de sevdiklerinizle daima yan yana can cana kalmaya devam edersiniz. Evet, Neşe Dursun Saraç'tan dinlediğimiz bu ilkbahar yaz tadındaki harika şarkının ardından yine ilkbahar tazeliğini kalplerimizde hissedeceğimiz bir Erdoğan Berker şarkısını dinleyeceğiz. Nihavend makamındaki bu şarkının sözlerini Bekir Mutlu kaleme almış, bir döneme damga vuran bir şarkı. 1985 yılında yayınlanan Samime Sanay albümünde, ki bu albüm 12 eserden oluşuyormuş, albümün ilk şarkısı Sevgi Üzerine Sohbet diye de geçiyor ismi. Hepimizin çok bildiği ve sevdiği bir eser. Bir ilkbahar sabahı. Şimdi Samime Sanay'ı bu güzel şarkıyı dinlemek üzere sizlerle baş başa bırakıyoruz.

Aşkın bahardı, ümitler vardı. Ümitlerinizin hiçbir zaman solmaması dileğiyle diyelim. Bu güzel Yıldırım Gürses şarkısında Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Sevgili Tülay hocamızın ardından yine Nihavend makamında güzel bir şarkıya kulak vereceğiz. Unutulmayan Besteciler serisinde Saadettin Kaynak eserleriyle hazırlanmış 1993 tarihli bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Nihavend eseri Neveser Gerginok icrasıyla dinliyoruz. Gönül nedir bilene gönül veresim gelir. Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir. Aşk nedir, sevda nedir, bunu bilmek gerektir. Bunu bilen aşıkı her gün göresim gelir. Bu güzel dizelerin ardından gönlünüzün güzelliklerini, onun değerini bilenlerle paylaşmanız dileğiyle diyoruz ve Neveser Gergenok'a kulak veriyoruz.

Kıymetli sanatçımız Turgay Kızıltuğ ile İzmir Radyosu'na uzandık. Sanatçı Alaaddin Şensoy'un Yaven şarkısını seslendirdi bizler için. Göz göze gelmek istemem, yüzünü görmek istemem, seninle gülmek istemem, ellerle aldattın beni dedi. Kırgınlıklarla, hayal kırıklıklarıyla dolu bir şarkıyı seslendirdi. Efendim şimdi ise Kamran Yarkın'ın güftesi Doğan Işık Saçan'a ait Yaven şarkısında Meda Şen Sancakoğlu bizlerle birlikte olacak. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

Nesin Sipahi'nin güzel sesi ve yorumuyla geçmişe uzandık. Sanatçı bu eseri ilk olarak 1966 yılında 45'lik bir plağa seslendirmiş. Plağın ilk yüzünde Ağla Gitar isimli bu Avni Anıl şarkısı yer alırken, diğer yüzünde ise Azeri bir türkü olan Gül Oğlan yer alıyormuş. Evet, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizelerini de dinlediğimiz bu güzel şarkının ardından Ayşe Tunalı'ya kulak veriyoruz. Sanatçının 97 tarihli Unutulmayan Şarkılar albümünden bir Zeynettin Maraş şarkısı dinliyoruz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

Neşeli, sevinçli, zevkli, name name şakıyorsun. Bir Alaaddin Şensoy şarkısında Nalan Altınörs'ü dinledik. Bu güzel şarkıyla günümüz daha da renklendi efendim. Bu eser Nalan Altınörs'ü 1989 yılında yayınlanan Olmaz Ki Acanım isimli albümünde de yer almaktaydı. Şimdi zaman yolculuğumuz Zeki Müren'le devam ediyor. Zeki Müren'in 1990 tarihli Anılarım isimli albümünden bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyeceğiz. Rast eserin güftesi ise Mehmet Erbulan imzalı. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

yerde inan seni bulamadım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım. Ben kalbimden başka yerde inan

Radyolarınızdan evinize ilkbahar esintisi getiren bir dramalı Hasan Hasküler şarkısı dinledik. Rast eseri Ayşegül Durukan seslendirdi. Sanatçının Sevgim İçin isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaştık. Değerli dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçılarından Serap Mutlu Akbulut'a kulak veriyoruz. Necdet Tokatlıoğlu'nun kızı için bestelemiş olduğu rivayette edilen Güftesi İlkan Sana ait bir rast eseri dinliyoruz beraberce. Bu şarkı aynı zamanda bizlerin de sizlere hediyesi olsun. Zira öyle güzel dizelere sahip ki güzel dileklerle biz de sizlere armağan etmiş olalım efendim. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular, eksilmesin yüzünden o tebessüm, o bahar. Tanrım seni korusun, kem gözlerden saklasın, artmasın saçını şu geçen zalim.

Ela Altın'ı dinledik. Gazinolu Yıllar'ın güzel, zarif assolisti ve Ankara Radyosu'nun kıymetli sesi. Dramalı Hasan Hasgüler'in şarkısını seslendirdi sanatçımız. Rast makamında hareketli bir esere kulak verdik. Ve yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken, şimdi yine Türk müziğinin unutulmaz sanatçısı Yaşar Özel bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini Ülke Aker'in kaleme aldığı Rast makamında bir Avni Anıl şarkısıyla bize seslenecek. Bir göz aşinalığı var aramızda. Sanki seninle 40 yıllık dost gibiyiz ikimiz.

Şarkılarla sevgiyi dostluğu pekiştiriyoruz, şarkılarla hüznü paylaşıyoruz, şarkılarla coşkuyu arttırıyoruz ve insana dair her duyguyu burada TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında beraberce paylaşıyoruz. Efendim bugün de bu güzel duygularla, harika şarkılarla ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Biz yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sağlık, mutluluk, huzur dileklerimizle size veda ederken yine çok güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakmak istiyoruz. Emel İşcan'dan dinleyeceğimiz bir Mehmet Ilgın bestesiyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın.

Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi hafta sonları sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni partili bazı isimlerin bakanlara yönelik iddialarına tepki gösterdi. FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan bize saldırıyorlar dedi. Muhalefet belediyelerindeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını hatırlattı. Önce para kulelerinin, baklava kutularının hesabını vereceksiniz diye konuştu. Fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacağını belirtti. Ödemelerde asla kamu kaynağı kullanılmayacağını vurguladı. Katılım finans sektörüne kapsayıcı bir bakış açısı geliyor. Kamu sermayeli katılım finans kurumları tek bir çatı altında toplanıyor. Kamu katılım bankalarının birleşme sürecine dair ilk aşama tamamlandı. Ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamı Türkiye Varlık Fonu katılım finans yatırımına devredildi. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse E-Devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Jandarma ekipleri tarafından Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 2 tonun üzerine uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Kuyumcukent'te 64 kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı. Putin de Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupa müzakerecileri Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra kaldırıldı. Depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla ligde namağlup takım kalmadı.

Süper Lig'de günün programı şöyle. Saat 13.30'da Gençler Birliği Amed Sportif faaliyetler. Saat 16'da Corendon, Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor, Trabzon Spor. Saat 19'da ise Çaykur Rize Spor'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Yurtta yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: Gençlerle birlikte.
1: TRT NAME'de Gençlerle Birlikte programından herkese merhaba. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, sesimizi sizlere ulaştıran Kazım İncetaş, İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Musikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda usta seslerden eserlerle de geçmiş ve geleceği aynı programda sizlere sunuyoruz. Gençlerle Birlikte programına katılmak isteyen genç icracılar, sesiniz ya da çalgınızla hazırladığınız kayıtlarınızı kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizle birlikte gençlerlebirlikte@trt.net.tr adresine gönderebilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün stüdyoda birbirinden kıymetli genç arkadaşlarım var. Doğukan Uzun, Hakan Fidan, Onat Uğurlu. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Evet gençler, şimdi hangimiz konuşsak diye baktılar, böyle göz göze geldik, toplu halde bir hoş bulduk bekliyordum aslında. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Harika, bu daha iyi oldu bence. Evet, radyo başında dinleyenlerimiz de şöyle bir açılsınlar efendim, hafta sonunun böyle verdiği rehaveti atsınlar genç arkadaşlarımızla birlikte. Evet, sırayla tanıyalım sizleri. Doğukan Uzun'dan başlayalım. Doğukan, kendini tanıtır mısın?
2: Merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet

0: konservatuvarı mezunuyum. Şu anda Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum, ut çalıyorum. Mutlu Torun Hoca ile birlikte çalışıyoruz.
1: Evet, ne kadar güzel değil mi Mutlu Torun Hoca ile çalışmak?
0: Kesinlikle.
1: Hala ona yetişebiliyor olmak, bunu konuşacağız ama hemen diğer arkadaşlarımızı da kısaca tanıyalım.
2: Merhabalar, Hakan Fidan. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi müzik öğretmenliği mezunuyum. Aktif olarak öğretmenlik yapıyorum. 2 yıl önce taşındım İstanbul'a.
1: Evet.
2: Keyifle de yaşamaya devam ediyorum.
1: Ay ne kadar güzel, harika. Öğretmenimiz de var bugün bizimle ve Onat.
3: Merhaba, ben Onat Uğurlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitimi Bölümü öğrencisiyim. Öğretmenim Timur Sarıca, kanun çalıyorum.
1: Evet, buradan Timur Hoca'ya da selam olsun. Ne güzel isimler, ne güzel hocalar. Çalışmak hakikaten çok kıymetli onlarla. Hepsini konuşacağız ama ben istiyorum ki genç arkadaşlarımdan hemen bir icra dinleyelim. Doğukan Uzun Ut'ta, Hakan Fidan sesiyle, Onat Uğurlu da kanunuyla bizlerle birlikte olacak bugün. Dinleyeceğimiz ilk eser Hasan Ferit Anlar'ın Nihavend Saz Semaisi olacak. Önce Onat Uğurlu'dan bunu dinleyeceğiz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, radyo başına yeni geçenler için hatırlatalım. Gençlerle Birlikte programındasınız. Konuklarımız Doğukan Uzun, Hakan Fidan, Onat Uğurlu. Az önce Onat Uğurlu'dan saz semaisi dinledik Nihavend makamında. Çok güzeldi Onat'cığım. Eline sağlık.
1: Teşekkürler. Ferit Alnar benim için çok önemli bir besteci. Ve bu 10 saz semaisi albümünü 16 yaşında yazması, yani beni çok fazla etkileyen bir durum gerçekten. Ve kanunda ben de Ferit Alnar gibi aynı şeyleri yapmak için çok motive oluyorum. Yani o yüzden bugün bu soloyu çalarken de daha benim için anlamlıydı.
0: Ellerine sağlık tekrar. Aslında ne kadar önemli. Usta çırak ilişkisi var bizim müziğimizde ve illaki dizinin dibinde olmak gerekmiyor. Çok güzel kayıtlar var. Onları çok dinlemek ve benimseyecek kadar dinlemek, aslında gözlemleyerek, anlayarak dinlemek bizi geliştirmiş oluyor ve aslında o çırak usta çırak ilişkisini de burada da yakalamış oluyoruz. Çok kıymetli tabii. Evet, devam edelim o zaman sohbetimize. Şimdi tekrar ben başa döneceğim. Yani Doğukan Uzun'a döneceğim. Doğukan, neler yapıyorsun?
2: Şu an tez ve aktif olarak öğretmenlik yapıyorum hocam. Tez çalışıyorum ve öğretmenlik yapıyorum. Bütün vaktim buna gidiyor.
0: UD eğitimi mi veriyorsun?
2: Evet hocam. Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'ndeyim şu anda.
0: Aa, ne kadar güzel. Harika. Güzel Sanatlar Liseleri de iyi ki var. Son zamanlarda da çoğaldı. Bu bizi mutlu ediyor hakikaten.
2: Kesinlikle hocam.
0: Evet, konservatuarları besliyor yani. Üniversite dönemine geçişleri de kolaylaştırıyor. Biz zaman zaman da konservatuar öncesinde hazırlanan öğrencilerimizi de alıyoruz Güzel Sanatlar'dan. Konuk oluyorlar onlar da bizlere. Evet, yine devam edelim sırayla o zaman. Öğretmenimiz var, Hakan Fidan.
3: Merhabalar tekrardan. Ben de aktif olarak öğretmenlik yapmaya devam ediyorum. Haftamın işte büyük bir kısmını öğretmenlik zaman alsa da kendi içimde müzik üretmeye, arkadaşlarımla müzik üretmeye devam ediyorum. Evet. Ama zamanımın çoğu hem öğretmenlikte hem kendi içimde yazdığım, üretmeye çalıştığım müziklerle geçiyor. Kalan kısmında da çok sevdiğim, yeni taşındım ve çok sevmeye de devam edeceğim inandım, İstanbul'u gezerek.
0: Harika, ne güzel. İstanbul'a evet. Gelen aşık oluyor ya, değil mi?
3: Bir öğretmen abim İstanbul'a ilk taşınmadan önce, karar vermeden önce, İstanbul'a bir ay gelen korkar, kaçar, sevmez. Bir yıl yaşayan bir daha gidemez demişti. Onu yaşadıkça daha net anlıyorsun neden öyle bir fikir üretildiğini.
0: Evet, doğru. Önceleri bir neye uğradığını şaşırıyor. Evet. Hiç İstanbul'a gelmemiş insanlar. Çünkü oldukça kalabalık, bir karmaşa, bir kargaşa sokaklarda, nereye gideceğini, ne yapacağını şaşırır insan. Bizde bile oluyor zaman zaman. Ben burada doğdum, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ona rağmen bazen diyorum ki Allah'ım, nereye kaçsam acaba? Hani öyle stresli günlerde çok zor oluyor hakikaten, ama yine de o boğazın görüntüsünü, o suyu izlediğimiz zaman bütün yorgunluklarımızı bir kenara bırakıyoruz ve İstanbul'u sevmekten hiç vazgeçmiyoruz. Evet, sohbetimize devam edeceğiz ama çok eser dinleyelim istiyoruz ve sırada bu kez UD'miz Doğukan Uzun'dan dinleyeceğimiz bir eser var. Doğukan'cığım, sen anlat istersen bu eseri.
2: Hocam, geçen yıllarda Cağaloğlu'nda bir sahafa gittim. Orada bir el yazısı nota buldum. Eski yazıyla başında bir şey yazıyordu. İlgimi çekti, aldım. O dönem eski yazıyı bu kadar iyi okuyamıyordum.
0: Evet.
2: Daha sonra baktım, Tamburi Cemil Bey'in Muhayyer Saz Semaisi bu. Sonra onu okudum ve orada Nevres Bey'in kendi el yazısı olduğunu fark ettim onun daha sonradan. Şöyle bir not düşmüş: Tamburi Cemil ve Udi Nevres Beylerin müşterek Muhayyer Saz Semaisi. Yani

0: birlikte bestelemişler aslında bunu.
1: Ama öyle geçmemiş kayıtlara tabii.
0: Evet, öyle geçmemiş ama Nevres Bey'in şu anda elimizdeki defterleri ve Onur Akdoğu da zaten bunu ilk başta kitabında söylemiş. Yani ben bulmadım bunu. Onur Akdoğu benden önce bulmuş. Evet. Ama o notanın nüshası benim elime geçince ben çok mutlu olmuştum. Bu eserde Yorgo gibi çalmaya çalıştım.
1: O zaman dinleyelim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, sohbetimize devam edeceğiz. Az önce Onat'la da konuşacaktık ve şimdi kendisine sorularımı yönelteyim. Çok zor sorular sormayacağım Onat, heyecanlanma. Evet efendim, şaka bir yana, elbette burada insan ister istemez mikrofonun başında geriliyor. Tabii ki bu dinleyicimize olan saygıdan ve sorumluluktan oluyor. Hep genç arkadaşlarımız da aynı şekilde. Sevgili Onat, nasıl başladın kanun çalmaya?
1: Ben aslında ilk başta Halit Çam'la başlamıştım. Yani piyanoyla başlamıştım müziğe. Hı hı. Ondan sonra lisede Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum ben. Orada kanunla başladım. Sonra İTÜ'ye kadar devam ettim tabii kanun çalmaya. Şu anda da devam ediyorum.
0: Evet, kendini geliştirmeye, öğrenmeye kesinlikle devam ediyoruz. Enstrüman hakikaten çok emek isteyen, her şeyde olduğu gibi her şey emek istiyor. Özellikle sanat dallarında enstrüman çalmak, şarkı söylemek. Yıllarınızı da verseniz öğrenecek çok şeyiniz oluyor. Bu sebeple efendim öğrenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de bir eser daha dinleyeceğiz. Bu kez artık üçüncü konuğumuzdan, Hakan Fidan'dan dinleyeceğiz. Yine kıymetli arkadaşları Onat Uğurlu ve Doğukan Uzun da ona eşlik ediyorlar. Segah makamında Hacı Arif Bey'e ait bir şarkı. Olmaz ilaç sineyi sat bareme, çare bulunmaz bilirim yareme.

Kıymetli dinleyicilerimiz, malumunuz programımızda ustalardan eserlere de yer veriyoruz. Şimdi Rahmi Sönmez Ocak'tan dinleyeceğiz. Kürdili Cazkâr makamında beste Selahattin Pınar, güfte Mustafa Nafiz Irmak imzalı. Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi Mualla Gökçay'a kulak vereceğiz ve Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Hicaz şarkısını dinleyeceğiz. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem.

0: Değerli dinleyicilerimiz, konuklarımızdan şimdi bir eser daha dinleyeceğiz. Şimdi Mutlu Torun'un bir eseri var değil mi Doğukan?
1: Evet hocam.
0: Çok da güzel bir şarkı, Sevda Sevda Üstüne. Tabii ki Ud'da Doğukan eşlik ediyor, Onat Uğurlu Kanun'da ve Hakan Fidan'da okuyor.

0: değerli dinleyicilerimiz, sohbetimize devam ediyoruz. Hemen Doğukan'la devam edelim. Mutlu Torun Hoca ile çalışma fırsatı buluyorsun. Ne büyük nimet değil mi? Nasıl bir duygu onunla çalışmak?
1: Hocam öncelikle çok keyifli. Geçirdiğimiz her saniyeyi çok keyifli geçiriyoruz. Bunun yanında tabii çok da öğreniyorum. Şu an yüksek lisans tezimde de danışmanım o zaten. Udi Nevres Bey üzerine çalışıyoruz. Tezde öğrendiğim şeyler çok fazla oldu. Yani tezden önce zaten Mutlu Hoca'yla hep çalışıyorduk birlikte ama tezdeyken daha farklı şeyler öğrendim.
0: Aslında bu tezlerin amacı biraz da bu değil mi? İnsana katkısı olması gerekiyor. Şimdi günümüz
1: Kesinlikle.
0: şartlarında gerçekleri konuşalım. Böyle çok kolayına kaçıp hemen okulu bitirelim diye hazırlanan tezlerde görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani bunlara rastladığımız zaman da hani bir anlam ifade etmesi gerektiğini hep aramızda konuşuyoruz. Ama Mutlu Hoca ile çalıştığın konular hakikaten seni de geliştiren ve ileriye dönük de insanlara katkı sağlayacak olan konular, bu çok önemli.
1: İnşallah hocam.
0: İnşallah. Evet. Hemen devam ediyoruz. O halde konuklarımız Doğukan Uzun, Hakan Fidan, Onat Uğurlu ve sırada Ömer Altun'un Nihavend Saz Semaisi var. Dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi usta seslerden Afife Ediboğlu sizlerle. Güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel, bestesi Arif Sami Toker'e ait Acama Şiran şarkı. Gam çekme güzel, ne olsa baharın sonu yazdır.

0: Sevgili dinleyenler, artık programımızda sona yaklaştık ve ben genç arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Doğukan, söylemek istediklerin varsa sırayla hepinizi dinleyelim.
1: Hocam sizinle program yapmak çok güzel. Keyif alıyoruz. İyi ki varsınız. Umarım böyle hep devam eder.
0: İnşallah canım, daha nice nice programlarınız olsun. Güzel bir gündü, güzel eserler dinledik ve Hakan Fidan.
2: Çok teşekkürler hocam bizi konuk aldığınız için. Çok keyifli bir programdı. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ediyoruz ve Onat Uğurlu.
3: Ben de çok mutluyum burada olmaktan dolayı. İnşallah böyle her zaman devam eder.
0: İnşallah canım, daha nice programlarınız, nice güzel günleriniz olsun ve sizlerden bir eser daha dinliyoruz. Veda etmeden önce dinleyeceğimiz eser Şadaraban makamında bir saz semaisi Tamburi Cemil Bey'e ait.

Bugün de gençlerle birlikte programının sonuna geldik. Sizlerden gelen kıymetli iletiler için, radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, İstanbul'dan sizlerleydik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüs. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonunda da yoğun programına devam ediyor. Erdoğan bugün İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasına katılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde çalışmaların çok sağlıklı yürütüldüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti meselenin sahibidir, önemli mesafe kat edilmiştir dedi. MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 24. dönem açılış töreninde konuşan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Ardahan merkezde 6 ilde rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Katılım finans sektörüne kapsayıcı bir bakış açısı geliyor. Kamu sermayeli katılım finans kurumları tek bir çatı altında toplanıyor. Kamu katılım bankalarının birleşme sürecine dair ilk aşama tamamlandı. Ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamı Türkiye Varlık Fonu katılım finans yatırımlarına devredildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tütün düzenlemesine ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı. Sigara satışı için kimlik ibrazı şart olacak dedi. Sağlık Bakanı ilaç raporlarıyla ilgili yeni bir uygulamanın da hazırlığında olduklarını belirtti. İlaç doktora bir kere yazdırıldıktan sonra bir daha yeniden yazdırma ihtiyacı olmayacak dedi. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nda 5 yönetici istifa etti. Yönetim kurulu ise olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı aldı. Riva'daki toplantının ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İstanbul Kuyumcu Kent'te 64 kilogram altın dolandırıcılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı. 33 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Trump'la Putin'den enerji hamlesi geldi. Milyonlarca ton dizel piyasaya sürülecek. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonla görüştü. Trump, Rusya'nın kısa zamanda küresel piyasalara toplam 4,8 milyon ton dizel yakıt sağlayacağını açıkladı. Putin de Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etme konusundaki hazırlığını teyit etti. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra uyarı kaldırıldı. Depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında günün programı şöyle. Saat 13.30 itibarıyla Gençler Birliği Ahmet Sportif Faaliyetler karşılaşması oynanıyor. Saat 16'da Korendon Alanya Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü ve Samsun Spor Trabzon Spor, Saat 19'da ise Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.
0: TRT Name.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyoname programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Korhan Gülderen, Ut'ta Ömer Oytun, Kanun'da Cemil Atikoğlu, Cello'da Ahmet Dinleyen, Klasik Kemençe'de Sercan Halili, Klarnet'te Şükrü Kabacı, Ritim Saz'da Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, programımız doğunun ezeli hüznünü ve çöllerin yakıcı rüzgarını ruhumuzun en derin köşelerine fısıldayan, musikimizin en asil ve yaralı sesi olan, dinleyeni zamanın ve mekanın ötesine taşıyan mahzun nameleriyle adeta ruhun sığınabileceği en tenha ve en gizli liman olan Hicaz makamının sessizliğin en yoğun olduğu anlarda bile içimizde yankılanan ve gönül telimizi hüzünlü bir rüzgarla titreten nameleriyle başlıyor. Saz sanatçılarımızın icra edeceği Neyzen Salim Bey'in Hicaz Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz Hicaz makamında birbirine bağlı eserler seslendirecek. Şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şefi Pekdereli yönetimindeki koromuz sizlere Hicaz makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı Hicaz şarkılarla devam ediyor. Klasik Türk musikisinin kadife sesli sanatçısı, radyo koridorlarında dilimize yayılan naif sesiyle gönüllerimizde unutulmaz bir yere sahip Müzeher Güer'in güftesi de kendisine ait Hicaz şarkısını sanatçımız Alper Diler'den dinliyoruz. Baharım ilk aşkım son ümidimdim benim. Bekledim yolunu özleyerek gelmedin.

Kıymetli dinleyenler, sırada radyo yıllarında kadim sesiyle, okuduğu her şarkıyla dinleyenlerin ruhuna dokunan, bestelerinde hüzünle neşeyi aynı anda harmanlayan usta sanatçı Sadi Hoşses'in güftesi Tunç Kemal'e ait Hicaz eseri var. Sanatçımız Meliha Yazıcı sizin için söylüyor. Beklerim yolunu, gözlerim ağlar, aramızda kaldı kapkara dağlar.

Değdi saçlarıma bahar gülleri. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer. Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Bekirov'un bu sihirli namelerini sanatçılarımız Belgin Gök ve Suat Erdil birlikte seslendiriyor.

Küçük yaşlarda merak sardığı udu ve kemanı usta bir maharetle çalmayı öğrenerek İzmirli Zeki lakabıyla musiki çevrelerinde adını duyuran, hayatı boyunca Hicaz'dan Nihavend'e kadar pek çok makamda Türk sanat musikisine unutulmaz hazineler kazandıran Zeki Duygulu'nun güftesi de kendisine ait Hicaz eserini şefimiz İpek Dereli yönetiminde koronuzdan dinliyoruz. Bülbül güle konara öter, her derdini ona döker. Gel sevgilim üzme beni, bunca sitem bana yeter.

0: TRT Name.
1: Hayatın ve büyük aşkların getirdiği derin ıstırapları ruhunun zerafetiyle yoğuran Selahattin Pınar, Türk müzikisine kalbinden süzülen ölümsüz hazineler bırakmıştır. İşte şimdi o eserlerden birini, güftesini Necdet Atılgan'ın yazdığı Hüseyin'i eseri, Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuzdan dinliyoruz. Hayal deryasına ben bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Derdime aşina olan bu sazı, çalmasam bir türlü, çalsam bir türlü.

Kez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşanan hatıralardır. Sevmek de, sevilmek de bahar ömrü kadardır. Sevda denilen şey yaşanan hatıralardır. TRT Ankara Radyosu'nun koridorlarında 30 yılı aşkın süreyle yankılanan asil üslubu, bir dönemin musiki zevkine ve estetiğine yön veren Selahattin İnal'ın güftesi Necdet Atılgan'a ait Hüseyin'i şarkısını sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz.

Efendim ruhunu Rumeli'nin o hasret kokan yollarına salmak, türkülerin diliyle geride kalanlara ve yarım kalan hikayelere seslenmek isteyenler için sanatçımız Oktay Cantürk söylüyor. Çıkayım gideyim Rumeli'ne, arzu hal vereyim Mehmet Beyler Bey'ine.

Leylak takıvermiş saçının tellerine, çapkın kına yakmış minicik ellerine. 15 kere dallarda baharlar yaşamış, canlar verilir böyle yaban güllerine. Bahri Altıntaş'ın güftesi Kaya Manioğlu'na ait Bahar Kokan Hüseyini türküsünü sanatçımız Eylül Turan'dan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru, bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken, efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalınız, TRT Name'de kalınız.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret ederek teknooligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, teknooligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni partinin fon soruşturmasıyla ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. Bakanlarımızı daha sonuç alınmadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. Yargının faaliyette olduğunu vurguladı, biraz sabırlı olun çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli, çalışmaların çok sağlıklı yürütüldüğünü belirtti. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur ifadesini kullandı. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Ardahan merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Katılım finans sektörüne kapsayıcı bir bakış açısı geliyor. Kamu sermayeli katılım finans kurumları tek bir çatı altında toplanıyor. Kamu katılım bankalarının birleşme sürecine dair ilk aşama tamamlandı. Ziraat katılım ve halk katılım paylarının tamamı Türkiye Varlık Fonu katılım finans yatırımlarına devredildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün düzenlemesine ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı. Sigara satışı için kimlik ibrazı şart olacak dedi. Sağlık Bakanı, ilaç raporlarıyla ilgili yeni bir uygulamanın da hazırlığında olduklarını belirtti. İlaç doktora bir kere yazdırıldıktan sonra bir daha yeniden yazdırma ihtiyacı olmayacak dedi. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse e-devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattı. 20 ve 13 yıllık iki vakayla birlikte bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosya aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin izini sürmekten vazgeçmeyeceğiz dedi. Kamuoyunda Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya'daki bir iş yerinde raflara dizili halde 1,5 milyar lira daha bulundu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen paranın toplamı 2,5 milyar liraya ulaştı. 33 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 47'si tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı depremde bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Uyarı daha sonra kaldırıldı. Depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri sunduk.

0: SRT Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan tekno oligarklara karşı en büyük güvence ise teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni partinin fon soruşturması ile ilgili gündeme getirdiği iddialara tepki gösterdi. Bakanlarımızı daha sonuç alınmadan suçlamak siyasete ihanettir dedi. Yargının faaliyette olduğunu vurguladı. Biraz sabırlı olun çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Bahçeli çalışmaların çok sağlıklı yürütüldüğünü belirtti. Terörle mücadelede geri dönüş yoktur ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı. Artık barışma, helalleşme zamanı dedi. Şırnak'tan konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz, yeter ki bu sorunu aşalım ifadesini kullandı. Ardahan merkezli 6 ilde rüşvet operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'un da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tütün düzenlemesine ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı. Sigara satışı için kimlik ibrazı şart olacak dedi. Sağlık Bakanı ilaç raporları ile ilgili yeni bir uygulamanın da hazırlığında olduklarını belirtti. İlaç doktora bir kere yazdırıldıktan sonra bir daha yeniden yazdırma ihtiyacı olmayacak dedi. Sosyal medyada çocuk ve gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğiyle 15 yaşından küçüklere sosyal

0: medya kullanımı tamamen yasaklandı. 15 ile 18 yaş arasındaki gençler içinse E-Devlet onaylı yaş doğrulaması ve yüksek güvenlikli özel kısıtlamalar geliyor. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı iki faili meçhul cinayeti daha aydınlattı. 20 ve 13 yıllık iki vakayla birlikte bugüne kadar 67 maktule ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosya aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek adaletin izini sürmekten vazgeçmeyeceğiz dedi. Kamuoyunda Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya'daki bir iş yerinde raflara dizili halde 1,5 milyar lira daha bulundu. Soruşturma kapsamında ele geçirilen paranın toplamı 2,5 milyar liraya ulaştı. Ukrayna, Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının olmadığı depremde 15 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Bazı binalarda hasar kaydedildi. Depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapıldı, daha sonra kaldırıldı. Hava durumuna gelince Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Evet sevgili dinleyicilerimiz merhabalar. Ankara Radyosu'ndan Akustik Name programından sizlere sesleniyoruz. Merhabalar. Sizleri Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makamındaki Elveda Gençliğim adlı bir şarkıyla selamladık. Evet. Şimdi sizlere programımızda bugün kimler var? Özellikle takdim etmek istiyorum. Bugün efendim tonmasterimiz Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Aslı Boler. Ve ben mikrofonları başınızda Bahadır Özüşen ve çok kıymetli saz arkadaşlarım var. Onları sizlere takdim etmek isterim. Keman'da Serhat Çiğiltepe, Kanun'da Cemil Atikoğlu, Ud'da Gökhan Macit, Klarnet'te Salih Çağlar, Bas Gitar'da Mustafa Kanbıçak ve Ritim Saz'da Bilal Bilke. Gitarımla ben bugün böyle küçük küçük akorlar, beraber güzel şarkılar hazırladık yine. İnşallah bir saat boyunca yaklaşık güzel eserlerimizle sizlerle beraberiz. O duygularınıza inşallah tercüman olacağız. Efendim Elveda Gençliğimin beste ve güftesi Yıldırım Gürses biliyorsunuz. Zamanın akışına kaybolan yıllara ve yaşlılığa duyulan hüzünlü kabullenişi anlatan bu güzel eseri Yıldırım Gürses sokakta çöp ateşiyle ısınmaya çalışan yaşlı bir kimseyi bir adamdan derinden etkilenerek besteliyor ve gerçekten de muhteşem bir eser olmuş. Evet, ikinci eserimize hemen geçelim mi sevgili arkadaşlarım? Bu da Teoman Alpay'ın güzel bir eseri, Muhayyer Kürdi makamında yine. Hepinizin bildiği bir melodi, hepinizin bildiği, sevdiği bir şarkı. Hatta beraber okuyabiliriz radyoları başındaki sevgili dinleyicilerimiz. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir. Salih Çağlar buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, işte o güzel şarkı Teoman Alpay'ın, ama burada da çok sevgili arkadaşımız Salih Çağlar'a o güzel girizgahından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi bir Hüseyin'i makamı. Hüseyin'i makamı çok böyle güzel, hem böyle Anadolu'nun ezgilerini de hatırlatır, ama hatta Hüseyin'i makamında çok fazla

Hayat sevda denilen şey yaşayan yaşanan hatıralardır. Hep diyorum ya, yerinde yeller eser diye, bir eseri olmayanın yerinde yeller eser. Ne güzel hatıralar bırakmak, güzel anılar bırakmak ve insanlığın faydalanacağı miraslar bırakmak. Tabii ki bunlar hep yaşanan ve yaşatan unsurlar. Evet, Kürdül İcazkar makamındaki bir şarkıya geliyoruz şimdi sıra. Çok kıymetli Avni Anıl şarkısı, Şahin Çandır ve

0: TRT Name.
1: Evet, TRT Name'nin kadim dinleyicilerimiz. Ben Bahadır Özüşen, Ankara Radyosu'ndan sizler için bir program yapıyoruz ve çok değerli kıymetli arkadaşlarımızla ve ekibimizle beraber güzel şarkılarımızı canlandırıyoruz, seslendiriyoruz sizler için. Sizlere tercüman olsun diye kendi şarkılarımız bunlar bizim. Şimdi Hüzzam makamında bir şarkımız var. Yusuf Nalkesen'in eseri bu. Yusuf Nalkesen de Allah rahmet eylesin. Gerçekten müthiş eserler bırakmış bir bestekar. Ve bir sözünü hiç unutmuyorum. Tam yaşını hatırlamıyorum ama 70'li yılları tabii çok özel bir bestekarı. Diyor ki hiç üzerime asla güneş doğdurmadım ömrüm boyunca. Benim için çok kıymetli bir bu sözüdür hakikaten. Çok çalışkanlar yani gerçekten böyle hayatı hiç es geçmemişler. Ne faydası, ne sağlayabilirim, elimden gelen ne var? Onların hepsi için gerçekten anlamlı, manalı bir şekilde hayatlarına değer katmışlar. Hayatlarımıza değer katmışlar.

devam etelesin. Güzel bir hüzzam eseri Yusuf Nalkesen. Olanlar oldu geçti artık, sen ne dersen de. Benim kadar suçlusun, suçlusun bunda sen de. Hadi buyurun arkadaşlarım.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, Füzdan Makamı'nda başka bir güzelliği vardır. Yusuf Nalkesen de o kadar güzel bestelemiş ki gerçekten. Ayrılıklarda tek bir tarafı günah keçisi ilan etmek yerine sorumluluğun paylaşıldığını güçlü dizelerle ifade eden Yusuf Nalkesen. Teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi beraber de burada benim hem tabii büyüğümüzdü, beraber çok çalıştık. Selahattin Altınbaş'ın bir eseri var Hüzzam Makamı'nda yine. Hepinizin çok sevdiği bir şarkı olduğuna kesinlikle inanıyoruz. İlkan San da sözlerini yazmış. Beraber yine söyleyebileceğiz. Hadi arkadaşlar, yine aynı sesten Hüzzam yapalım. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini. Neden beni bırakıp terk edip gittiğini.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili TRT Name dinleyicilerimiz, ben Bahadır Özüşen mikrofonlarda ve çok kıymetli saz arkadaşlarım ve ekibimle birlikte sizlere sesleniyoruz. Evet, şimdi TRT Müzik'te geçenlerde yayınlandı. Sevgili babacığımla beraber bir eser okumuştuk. Tabii usta çırak ilişkisini en güzel yaşayan biz örnek sanatçılar olarak, artık çırak demiyoruz ama tabii bizim de oldu artık 30 yılımız. Dolayısıyla ama sevgili babacığım, Allah ömürler versin, o da TRT'nin yetiştirdiği en nadide seslerden, en güzel temsil eden yeteneklerinden beraber bir eser okuduk Dede Efendi'nin, Hamamızade İsmail Dede Efendi'nin ölümsüz bir eseri. Kaç yıl önceden ve bugüne hala gelmiş Enderuni Vasıf'ın sözleriyle, ey bütüne veda, olmuşum sana müptela, aşıkım ben sana, iltifat et bana diyeceğiz ama böyle bunu mistik bir havada arkadaşlar, şöyle güzel. Hadi Cemil'cim, seninle beraber yapalım bunu. Mustafa'cığım, sen de bize katılabilirsin.

İşte Hamamzade İsmail Dede Efendi, gerçekten ey bütüne veda olmuşum müptela. En nuru yeni vasıfın müthiş sözleri. Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilikçi ve sanata düşkün padişahı 2. Mahmut döneminde. Bu şarkı saray ortamında doğmuştur. Bilmeyenlere de söyleyelim bu, çünkü çok önemli. O zamanki tabi saraylarımız, o zamanki Osmanlı İmparatorluğu o kadar önem vermiş ki, biliyorsunuz kendi bizzat bestekar olan padişahlarımız var. 3. Selim gibi. Ondan sonra Yavuz Sultan Selim gibi. Fatih de, hatta Fatih Sultan Mehmet'in bile zaten musiki ve sanat yönünde ileri derecede eğitim aldıklarını biliyoruz, ama tabii bu bize onur veriyor, güç veriyor. Şimdi bir hareketli şarkımız var. Böyle kıpır kıpır sevgili dinleyicilerimiz, hazır mıyız? Arkadaşlar biz de hazır mıyız? Sürpriz olsun o zaman şöyle. Haydi beraber.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Yesari Asım Arsoy'un bu Hicaz makamındaki Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere şarkısının bestesi ve güftesi Türk sanat müziğinin en üretken ve önemli isimlerinden biri biliyorsunuz. 1920'de Yunanistan dramadan gelip İstanbul'a yerleşmiş ve tam bir İstanbul aşığı olan Yesari Asım Arsoy. Evet, onun eseriydi. Artık geliyoruz programımızın sonuna doğru. Son iki eserimiz var. Sizlere böyle merakla bekliyorsunuz, biliyoruz. Biz de sizlere bu şarkıları söylemek için sabırsızlanıyoruz. Yine Selahattin Altınbaş Karciğer makamında bir eseri var. Ve gerçekten son dönemlerinde yaptığı bir eser ve harika bir eser. Aşkımın kadrini bilmeyen güzel demiş Kaya Özdemir güftesiyle. Gençlik yıllarında bir kadına sırılsıklam aşık olur, ancak bu aşk tamamen tek taraflıdır. Sayın Özdemir ne kadar çabalarsa çabalasın, ne kadar dil dökerse döksün, kadın

onun sevgisine maalesef karşılık vermez. Her çağrışında oradan, ondan daha da uzaklaşır ve kaçar. Dolayısıyla böyle bir eser çıkmış. Böyle bir söz yazar o duygularla Selahattin Altınbaş rahmetli Karciğer makamında. O kadar güzel bunu bestelemiş ki sevgili arkadaşlarım, haydi buyurun bu güzel şarkıyı hep beraber seslendirelim.

0: TRT Name.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımız artık sonuna geldik. İşte vakit gerçekten çok hızlı geçiyor ama ne kadar güzel değerlendirirsek, ne kadar dolu dolu geçirirsek, ne kadar mutlu, huzurlu, sağlıklı geçirirsek o kadar şükür vesilesidir. Efendim, artık biz programımızı bitiriyoruz. Ben mikrofonlarınızda Bahadır Özüşen. Bugün yapımcımız yine sevgili Aslı Boler'di. Ve Tom Master masasında çok kıymetli arkadaşım Mutlu Hiç Yılmaz. Ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş'ti. Birbirinden kıymetli saz arkadaşlarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, klarnette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kanbıçak ve ritim sazda Bilal Bilke'ydi. Ben de gitarımla ve sesimle sizlere bugün eşlik ettim. Efendim her gününüz böyle güzelliklerle geçsin. Her anınız huzurlu ve mutlu, sağlıklı olsun inşallah. Son bir Şekip Ayhan Özışık şarkısıyla, Karcağar şarkısıyla sizleri uğurlayacağız ve diyeceğiz ki senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgilim. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

Sevgili dinleyenler, hepiniz Akşamın Sesi programına hoş geldiniz. Bu akşam yine harika eserlerimizle, keyifli şarkılarımızla saat 21'e kadar birlikte olacağız. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Programımıza muhteşem bir eserle başladık. Malatyalı Fahri Kayahan imzasını taşıyan Hicaz eser, Müzeyyen Senar'ın Ölümsüz Sesinden dinledik. Sarı Kurdelem Sarı. Ritmi düşürmüyoruz ve Muazzez Abacı'dan dinleyeceğimiz bir eserle keyifli dakikalara devam ediyoruz. Aman Avcı, Vurma Beni.

Yani sevilen bir eserimiz var, hareketli bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Sizlerden bizlere sevgi dolu, övgü dolu mesajlar iletiler. Çoktan ulaşmaya başladı bu arada. Sevgili dinleyiciler, bendeki soğuk algınlığı sinüzite döndü. Onun için eğer bir sıkıntı olursa kusura bakmayın diyorum program esnasında. Burun tıkanıklığı falan yaşıyorum. Bakalım kimlere armağan edeceğiz sıradaki güzel eserimizi. Aydın Efeler'den Adnan Önem TRTname dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyorum demiş. Bartın'dan Musa Aytu mutlu akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Musa Bey dostlarımızın isimlerini yazmış, teşekkür ederiz. Manisa'dan Salih Kurt'a sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ailesine ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Salih Bey de dostlarımızın isimlerini yazmış, teşekkürler. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan öğretmenimizden de bizlere selamlar, sevgiler ulaştı. Hepimize iyi yayınlar diliyor, sevgiler gönderiyor. Sıradaki eseri Sarıyer'deki erkek kardeşi Kemal Beken, kız kardeşleri Çorlu'dan Meral Yalaz ve Gemlik'ten Emel Kuzu'ya armağan ediyor. Sağlıklı günler dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ramazan Öz'den ülkemizin güzel yeri olan Güneydoğu Anadolu'daki Diyarbakır, Mardin ve Urfa gezisinden iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Isparta Senirkent'teki çocukluk arkadaşı Uğur Heybeli'ye armağan ediyor. Biz de sizlere iyi gezmeler diliyoruz. Bayram Gökçen Fethiye'den bizlere sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Nusret Yılmaz sizler için seslendiriyor keyifli eserimizi. Karam diğer adıyla köprüler yaptırdım gelip geçmeye.

Şu dağları delmeli, un kül edip elemeli. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz? Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederiz. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu iyi akşamlar diliyor. Bu güzel programda emekleri geçenlere çok teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Karabük'ten Hürmet Özdemir selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkürler. Uşak'tan Meral Özsan Aşıklar Diyarı'ndan selamlar, sevgiler demiş. Hafta sonumuzun yıldızı Akşama Sesi'nin değerli yapımcısı, sunucusu Dilek Hanım'a iyi yayınlar diliyorum demiş. Güzel bir eseri bugün doğum günü olan eşi Erol Bey'e, kıymetli evlatlarına, torunlarına, sen kıymetlim güzel kardeşim Sarı Orkidem Dilek Hanım'a ve TRTname dostlarımıza armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Meral Hanım'a. Bu arada Erol Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar diliyoruz. Meral Hanım'la birlikte, sevdiklerinizle birlikte nice güzel yıllarınız olsun. Çok güzel bir eser armağan ediyoruz sizlere. Muazzez Ersoy seslendirecek. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Bursa Osman Gazi'den Osman Çokyaman herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Balıkesir Bahçeli Evler'den Talat Boztepe de bizlerle birlikte iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Türk sanat müziği sevenlere ve bizlere armağan ediyor. Teşekkürler. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz, Akşamın Sesi programına iyi yayınlar diliyorum demiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm dostlara armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz. Muazzez Ersoy sizler için seslendiriyor. Affedersiniz, Mustafa Sağ Yaşar seslendiriyor. İbrişim örmüyorlar.

İbrişim Örmüyorlar Mustafa Sağ Yaşar'dan dinledikten sonra Muazzez Ersoy'a kulak verdik. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli. Saatlerimiz 19.25'i gösteriyor, akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Sizlerden bizlere sevgi dolu güzel iletilerde ulaşmaya devam ediyor. İstanbul Paşa Bahçe'den Güler Balcı sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize ve tüm TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri Engin, Gülhan, Gülçin, Fatoş, Asya ve Hasan Heybeli'ye ve TRTname dostlarına armağan ediyor. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz akşamın sesi bizim sesimiz demiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz'e, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Konya'dan Hatice Tuncer de bizlerle birlikte mutlu, huzurlu, güzel bir hafta sonu diliyor. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Eskişehir'den İbrahim Kaçar iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri Antalya'daki kızı Dilek Kaçar Ural, damadı Şenol Ural, torunları Ömer Alp, Asya Afra'ya, Konya'daki eşi Bahriye Sivri Kaçar'a, kızı Melek Kaçar Eş, damadı Oğuzhan Eş ve torunu İlay Ece'ye armağan ediyor. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizi dinliyor şu anda. Sevgilerini göndermiş. Sunucumuz Dilek Hanım'a, dinleyicilere sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibimize, annesi, ablası, yeğeni ve kendisine armağan ediyor. Dört Yol Hatay'dan Güler Sunar Karahan da bizlerle birlikte gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına, Dört Yol TSM Koro arkadaşlarına, güzide sunucumuz diyerek bana, ekibimize armağan ediyor. Her şey gönlünüzce olsun demiş, çok teşekkürler. Alanya'dan Dilek Yıldız selam, sevgiler, akşamın sesi ailesine selam olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bingöl'den Mehmet Böçkün de bizlerle, heyecanla bekliyoruz. İşte hafta sonu ve muhteşem saatler bizi bekliyor demiş. Teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı kıymetli eşi Bedriye Hanım'a armağan ediyor. Antalya'dan Hasan Cengiz hepimize hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ali Aydemir kucak dolusu selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Seniha Cengizhan, Zafer Özkara, Meral Özsan, Suna Koçak, Gülden İbiş İmamoğlu'na ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Çanakkale Truva iyi akşamlar Dilek Hanım. Şehitler Diyarı Çanakkale'den sevgiler, saygılar demiş. Sıradaki eseri arkadaşı Cengiz Şahin'e

0: armağan ediyor. İzmir Tire'den Hüseyin Güden iyi akşamlar dilemiş, tüm radyo dostlarını ve ekibimizi selamlamış. Sıradaki eseri eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Yamaç Şahin Bostancı'ya, bugün doğum günü olan Erol Özsan'a, Mithat Kaykı'ya ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Akhisar'dan Cemal Oskay iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı kızları Burcu Oskay, Emine, damadı Melih, torunu Milena Özenç'e, teyzeye, dedeye ziyarete gelmişler diyerek torununa armağan etmiş. Ne güzel diyorum. Maşallah, Allah nazarlardan esirgesin. Nesrin Gökmen bizlere iyi yayınlar dilemiş, sevgilerini göndermiş. Hamise Aracı da bizlerle birlikte, bu güzel program için teşekkürler. Tüm dinleyenlere iyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Edirne'den Selda Karayiğit mutlu akşamlar diliyorum Dilek Hanım demiş. Mesut Mor Ankara akşamından bizlere sevgilerini göndermiş. Polatlı'dan Nurten Şen Merdan selam sevgiler demiş. Ordu'dan Leyla Çabuk da sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan ediyor. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairlerinden Behçet Kemal Çağlar'ın mısralara döktüğü, Münir Nurettin Selçuk'un Nihavend makamında bestelediği o muhteşem eser sizler için geliyor, Zekai Tunca seslendiriyor, Kalamış.
1: TRTname.

Zeki Ertuğuncu hocam müthiş seslendirmiş, kalamış. Hep birlikte dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 19.35'i gösteriyor. Akşamın sesinde keyifli dakikalar devam ediyor. Sırada güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Erol Sayan'a ait Muhayyer makamında dillerden düşmeyen bir eserimiz var. Her halinle, her şeyinle güzelsin. Hayati Günyeli ve Esma Başbuğ birlikte seslendiriyor.

Sırada hareketli, çok keyifli bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Bolvadin'den İbrahim Özdemir haşhaş çiçeği kokulu selamlarını göndermiş. Sanat müziğimizin eşsiz namelerini güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı kendisine, sarı gülümüz Dilek Hanım'a, Hatice Okur, Meral Özsan, Gülten Duran, bugün doğum günü olan Erol Özsan'a ve akşamın sesi dinleyicilerine armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Adana'dan Çukurova'dan Neslihan Yakar hayırlı akşamlar dilemiş. Sarı gülüm evimizin güzel prensesi, hafta sonumuzun neşesi, muhteşem sunumu, güzel sesi, sarı gülüm hoş geldin demiş. Çok teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a, sizler de hoş geldiniz. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed Bey'e, kendisine, bana, oğlu Mustafa, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya Kağan, TRTname dinleyenlerine armağan ediyor. Gülten Duran, ılık bir Mersin akşamından gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Bu muhteşem programda birlikte olmanın sevinci içindeyim. Sevgili Dilek Hanım'a ve ekibe sonsuz teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri TRTname arkadaşlarına İbrahim Özdemir, Saffet Bilir, Ayhan Aşkın ve Mustafa Ayla Aydemir'e armağan ediyor. Zeki Özceylan Merzifon'dan bizlere sevgilerini göndermiş, huzurlu, güzel akşamlar diliyor. Ankara'dan Ufuk Erdem hayırlı günler dilerim demiş. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte mutlu hafta sonları diliyor. Bizim papatyamızın saati geldi, biz de hemen mesajlarımızı yazacağız, bir tanem hoş geldin diyorum demiş. Bu akşam çok mutluyum çünkü torunlarım ve kızımla dinleyeceğim sizi. Sıradaki eseri canım Suna Koçak teyzeme, Seven Kurtboğan Savtekin'e, kızım Özlem, prensesim Melike'ye, Semih Paşa'ma ve değerli name dostlarına sizlere armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı'dan da bir mesaj ulaştı bize. Tüm TRTname dostlarına selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki şarkıyı Türkiye'nin nazar boncuğu Sarı Sevdası ve Utsunomiya'nın kültür elçisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, Burdur'dan sevgili Fazilet anneme, doğum gününü kutlayan genç dede Erol Bey'e, zarif eşi Meral Özsan'a, Hatice Okur, Hüseyin Güden, İzmit'in gülen yüzü Gülten ablama ve Serap Mutlu Akbulut'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesaj için buradan Utsunomiya'ya, Japonya'ya, Yamaç Şahin Bostancı'ya kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz ve muhteşem şarkıyla keyifli dakikalara devam ediyoruz. Güftesi Atıf Kahraman'a, bestesi Selahattin İçli'ye ait Rast makamında Ahmet Özsan sizler için seslendiriyor. Çoktan beri bir kız tanırım ben sarı yerde.

0: fallar açılır, bu güzel kız kim? Kime eştir fallar açılır, bu güzel kız kim, kim, kim, ah kime eştir? Boybozonda, kaş gözünde Esma, ona derler. Boybozonda, kaş gözünde Esma, ona derler. Boybozonda, kaş gözünde Esma, ona derler. Boybozonda, kaş gözünde Esma, ona derler.
1: Saatlerimiz 19.45'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz. Sırada Emel Sayın'ın seslendireceği muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyiciler. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Yüreği, gönlü, kendi güzel insan Sarı Papatya'mız Dilek Hanım'a selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri ekibimize, bana, çok sevdiği 52 yıllık eşi Nafiye Hanım'a, çocuklarına, torunlarına, tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. İyi akşamlar dilemiş. Antalya'dan Hatice Okur turunç kokulu sevgilerini, selamlarını gönderdi. Akşamın Sesi yine muhteşem. Bir sonbahar akşamı yine buluştuk güzel şarkılarla ve sizlerle demiş. Ne mutlu bize. Gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığım, sıradaki eseri size. Burdur'dan Fazilet anneme, Yamaç Şahin Bostancı'ya, kardeşim eniştem Ayşe Remzi Kartal'a, yeğenim İrem'e, bugün doğum günü olan Erol Özsan'a, eşi Meral Özsan'a, İbrahim Özdemir, Şükrü Özdamar ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı radyoyu dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Erzurum'dan Durak Çağatay hayırlı akşamlar dilemiş, selamlarını göndermiş bize. Fethiye'den Eylem Erdoğan, tarhana çorbası pişirdim, buyurun gelin içelim demiş. Tam da şifa kaynağı bir çorba Emine Hanım, inanın çok güzel olurdu. Gribe, nezleye de çok iyi gelir. Size afiyet olsun, benim yerime için siz düşünceli dinleyicilerimiz eksik olmasınlar. Sizin seçtiğiniz güzel bir eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e armağan etmek istiyorum demiş. Harika bir eser armağan etmiş olacaksınız. Van Erciş'ten Oktay Hançer sevgilerini göndermiş. Yine haftanın en güzel sevilen gününe, programına, hazırlamış olduğunuz güzel program için teşekkür ederiz demiş. Ben çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı eşi Mihri Didem, çocukları Elif Esma, bana, ekibimize ve tüm TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. Bursa Kumla'dan Ahmet Sözen herkese selamlar demiş. Sıradaki şarkıyı annesi Nevra Sözen, babası Mustafa Sözen ve tüm TÜKSAŞ emeklilerine armağan ediyor. Sanıyorum Ahmet Sözen yeni dinleyicimiz, programımıza hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Korhan Öcal sevgili dinleyicimiz bizleri selamlamış. Güzel bir sonbahar akşamından Kuşadası'ndan sevgiler, saygılar demiş. Sıradaki eseri kıymetli annesine, ailesine, sevdiklerine armağan ediyor. Hatay Antakya

0: Kenan Mehmet Andız tüm dostlara iyi akşamlar dilemiş. Tüm şarkılara bugün doğum günü olan Meral Erol Özsan çiftine, Mehmet Uluyurt, Salih Kurt, Maya Türköz, Nurten Şenmerdan, Güler Sunar Karahan, Zafer Özkara, Elif Balcı, Selda Karayiğit, Fatma Zengin, Ayla Seyhan, Nazire Metin, Nesrin Gökmen, Suna Koçak, Hatice Okur, kıymetli yapımcımız sunucumuz ile kanıma ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu da bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, Emel Sürücü, İbrahim Özdemir, Uğur Heybeli, Zeki Özceylan'a, bana ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkürler. Nikser'den Selami Kabakçı, TRTname dostlarıma selamlar, sevgiler demiş. Ve İzmir'den Erdal Cingöz'den de güzel bir mesaj geldi. Şiir dolu bir mesaj geldi. Bazen bir şarkının ilk notasında saklanır dilekler. Henüz güftesi yazılmamış, sadece birkaç sol, fa, mi gibi. Şarkılar ve dilekler aslında aynı histen beslenen iki yakın akrabadır. Bir içimizden gökyüzüne doğru saldığımız sessiz bir umut, diğeri ise o umudun ritme, melodiye ve söze bürünmüş halidir. Bazen dileklerimizi açıkça ifade edemeyiz, dilimiz varmaz, kelimeler yetersiz kalır. İşte tam o anda bir şarkı başlar, arkada güzel bir orkestra ve biz de eşlik ederiz bu güzel şarkıya diyerek çok da güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir eser armağan ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bizi geçmişe, anılarımıza gönderen bir eser. Güftesi Cengiz Tekin'e, bestesi Rıfat Şanlıer'e ait. Emel Sayın sizler için seslendiriyor. Deli gibi sevdim. Diğer adıyla neden saçların beyazlanmış arkadaş, sana da benim gibi çektiren mi var? Bu güzel eseri aynı zamanda kime armağan edeceğiz? Adana'dan Selahattin Erzi, huzur duyduğumuz, dinlemekten mutlu olduğumuz Akşamın Sesi programına, akıcı Türkçesiyle programa renk katan sevgili sunucumuza diyerek övgülerini göndermiş bana. Çok teşekkür ediyorum. Hasan Tellioğlu'na da selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Muhteşem şarkıyı hep birlikte dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz.
1: TRTName.

Ne kadar güzel bir eser değil mi sevgili dinleyiciler? Deli Gibi Sevdim, Emel Sayın seslendirdi. Sırada yine az önce dinlediğimiz eser gibi bizi duygu deryasına sürükleyen, geçmişe götüren, anılarımıza götüren yine harika bir eserimiz var. Bakalım bu kez kimlere armağan edeceğiz sürpriz şarkımızı? Taşın aş olduğu asil şehir bucaktan Ali Yöntem, akşamın papatyasına Dilek Hanım'a selamlar sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şansına çıkan şarkıyı Hüseyin Yüksel, Selahattin Erzi, Zafer Özkara, Hatice Okur, Suna Koçak ve bana armağan ediyor. Teşekkürler. Aşıklar Diyarı Uşak'tan Erol Özsan da bizlerle birlikte. Hafta sonumuzun harika programına sevgili Dilek Hanım'a iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bir yaş daha aldım. Doğum günüm. Benim için de güzel bir eseri bana, canım eşim Meral Hanım'a, kızlarıma, torunlarıma, değerli kardeşim Dilek Hanım'a ve Name dinleyicilerine armağan ederseniz çok mutlu olurum demiş. Çok teşekkür ediyorum Erol Bey de artık bizim programımıza yazan kıymetli dinleyicilerimizden. Doğum gününüz kutlu olsun Erol Bey. Sağlıklı, mutlu, nice, uzun, güzel yıllar diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte ve harika bir eser armağan ediyorum size. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt sevgilerini göndermiş. Seçtiğiniz güzel eserlerden birini Salih Kurt, Mehmet Andız, Hüseyin Yüksel, önceki gün doğum günü olan İlyas Aydın'a ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Tokat Ormanbeyli'den kıymetli dinleyicimiz İlyas Aydın'ın da o zaman doğum gününü kutlayalım. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel, uzun yıllar dileyelim. Korhan Öcal'ın mesajını yarım okumuştum sevgili dinleyiciler. Kuşadası'ndan bizi selamlamış Korhan Öcal. Sıradaki eseri canım annem Selma Öcal'a ve Ecem'e armağan ediyorum demiş. Kütahya'dan Berin Özkök, her şey gönlünüzce olsun sevgiler demiş. Sıradaki eseri TRT Name dostlarına, bize ve kendisini seven arkadaşlarına armağan ediyor. Samsun'dan Seniha Cengizhan iyi yayınlar diliyor. Her zaman söylediğim gibi en güzel programlardan Akşamın Sesinde sıradaki eseri

Kardeşim Mehmet Bey, oğlum Gürhan, gelinim Derya, biricik torunum Derin, name dostlarım, değerli yayın ekibi, kıymetli sunucumuz, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin bizleri selamlamış. Yamaç Şahin Bostancı'nın Japonya Kültür Elçisi Saru Sakura Çiçeği, Dilek Hanım iyi yayınlar diliyorum demiş. Sizi Allah kötü gözlerden korusun, çok seviliyorsunuz demiş. Amin diyorum, çok teşekkür ediyorum Seven Hanım'a. Bu akşam yine sizin seçtiğiniz bir eseri size, emeği geçenlere, kendime, Yamaç Şahin Bostancı'ya, Sıdıka Tavukçu'ya, bugün doğum günü olan Arslan Bey, eşi Saniye Yasakçılar çiftine ve değerli name dostlarına armağan ediyorum demiş. Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz, Begonviller gibi rengarenk sevgilerle selamlıyoruz sizi Dilek.

Sevgilerimi gönderiyorum. Kırşehir'den Mustafa Kın'a selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı tüm dostlara armağan ediyor. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki iyi yayınlar dilemiş. Sıradaki eseri herkese armağan ediyor. Koro üyelerine de armağan etmiş. Yine Samsun'dan Reyhan Baş sevgilerini göndermiş. Güzel eserleri dinlemeye hazırız demiş. Sıradaki eseri Eşi Haldun Bey, ablası Remziye, ekibimize ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri TRTname dostlarına armağan ediyor. Güfte Halit Çelikoğlu, Beste Ali İhsan Kısaç, Makam Rast. Umut Akyürek sizler için seslendiriyor muhteşem eseri. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

0: TRTname.
1: Her akşam muhakkak tesadüfümüz. Türk Edebiyatı'nın ünlü şairi Orhan Seyfi Orhun'un dizelere döktüğü

vermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Fatma Açan, Feyzi Akşen, Ümit Kaya Çelebi, Mustafa Ayla Aydemir, Semir Kelle, Fevziye Çöldaş ve ekibimize armağan ediyor. Erhan Yavuz, Isparta Senirkent Başköy'den kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı şu an nöbette olan doktor kızı Sena'ya ve kıymetli eşi Zübeyde Hanım'a armağan ediyor. Adana Çukurova'dan Maşite Demirhan Bozbulut sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı bugün doğum günü olan biricik kızı Eflin'e armağan ediyor. Aynı zamanda TRT Name dostlarına, kardeşi Mehmet Akif'e ve tüm ailesine armağan ediyor. Osman Selçuk Altun iyi yayınlar diliyor. Kara Mürsel İleri Musiki Derneğimizin 40. sanat yılımızı kutladığımız bu günlerde sıradaki eseri derneğimize emek vermiş dünya starımız Tarkan'dan bir sanat müziği eseri istiyorum demiş. Tarkan'dan değil ama Mediha Şen Sancakoğlu'ndan harika bir şarkı armağan edeceğiz size. Kayseri'den İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Mediha Şen Sancakoğlu sizler için seslendiriyor. Mühürledim kalbimi, sen artık giremezsin.

Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırada Hüzzam makamında harika bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım hangi dinleyicilerimize armağan edeceğiz? Bolu'dan Bedrettin Karaman, Yedigöller, Abant, Gölcük Diyarı Bolu'dan selamlar. Türk Sanat Müziği Hüzzam makamında nice samimi duygular var. Bazen ayrılık, bazen sitem, bazen gözyaşıdır bu duygular. Hüzzam eserlerde bazen gül, bazen çiçektir konular. Bir hüzzam eseri armağan etme arzumuz var. Değerli Cumartesi Pazar Akşamı Sesi program ekibine teşekkürlerimiz var demiş. Her zamanki gibi güzel bir şiir göndermiş bize. Çok teşekkür ediyorum. Ankara Kızılay Sakarya Caddesi'nden Meral Menekşe Özar da mutlu bir akşam diliyor, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kızı Görkem'e, Eskişehir'de olan oğlu Mustafa Güçlü'ye, torunu Aras Bulut'a armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederim. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik iyi yayınlar diliyor sıradaki şarkıyı ailesine. Ailemizin yaşam sevinci diyerek torunu Beliz Bebe'ye, ekibimize, bana, ayrıca bugün doğum günü olan değerli dost Erol Özsan'a sağlık ve mutluluk dilekleriyle armağan ediyor. Denizli Tavas'tan sevgiler, selamlar demiş. Benden de size selamlar. Beliz Bebeğimize de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yanağına bir öpücük kondurun lütfen. Tekirdağ Körfez Limanı'ndan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte muhteşem bir hafta sonu olsun diliyorum demiş. Her ne zaman dinlesem sefa oluyorsunuz. Nadide eserlerle kulaklarıma, kalbime doluyorsunuz. İyi ki varsınız demiş bizden. Hüseyin Soysal'dan bir eser istemiş. İnşallah yarın akşam Hüseyin Soysal hocamızdan güzel bir eser gelecek. Sürpriz olsun diyorum. Ve bir de bir tutam şiirim Ankara Radyosu'na demiş Muharrem Bey. Kısa bir dörtlük okumak istiyorum. Kalbimi kaptırdım sana, şimdi gözlerim senin geleceğin yolda kaldı. Unuttum sanma sakın, sen beni bir türlü anlamadın, seni ne kadar sevdiğimi bilemedin. Hayallerin gözlerimden gitmiyor, rüyalarımı süslüyor. Çok uzak yollara salıyor rüyalarım, bir gerçek olsun. Sana bir türlü sevgim bitmiyor, tükenmiyor. Yüreğimde bir ateş alevlenir. Sana sevgim su gibi, yağmur gibi akar gider. Seni sevmişim bir kere, başkasını sevemem. Bu sevgimizin adı aşk yağmuru olsun demiş. Aşk Yağmuru da Hüseyin Soysal hocamızın güzel şarkılarından birisi. Şiir için çok teşekkür ediyorum. Beypazarı'ndan İzzet Yücel ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Beypazarı Türk Sanat Müziği Korosu üyelerine armağan ediyor. Turgutlu'dan Doğan Çizmeci, sevginin ve dostluğun sıcaklığıyla akşamın sesi programına Dilek Hanım'a gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Bu güzel akşamda şarkılar geçmişten bir hatıra, yarına bir umut olsun. Yolu sevgiden, gönlü musikiden geçen tüm TRTNAME dinleyicilerine sağlık, huzur ve şifa dileklerimle selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Olcay Kıyak, Ankara Eryaman'dan iyi akşamlar, sevgiler. Evlerimizin, hafta sonlarımızın neşesi, vazgeçilmezimiz, güzel sesli sunucumuz, sarı papatyamız, çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Olcay Kıya. Sıradaki eseri başta anneciğim olmak üzere sarı papatyamıza, değerli yayın ekibine, Ankara Masalı, Anberefşan ve Gökkuşağı Türk Sanat Müziği korolarındaki birbirinden kıymetli, saygıdeğer Cengiz Taşkent, Bahar Baştaş, Özdemir, Doğukan Çiçek hocalarıma, tüm koro arkadaşlarıma ve tüm TRTNAME dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Balıkesir'den Müjgan adı güzel yerci, akşamın sesi dinliyorum. Sevgiyle, mutlulukla, huzurla dinliyorum güzel eserleri. Sevgilerim, teşekkürlerimle demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Ünye'den Burça Kastemir iyi akşamlar diliyor. Şu anda Ankara'dan Ünye'ye yolculuk yapan babam Ergin Hasdemir ve annem Yusufi Hasdemir'e sıradaki şarkı gelsin demiş. Çok da güzel bir eser gelecek sizler için. Güftesi Fuat Edip Baksı'ya, bestesi Rüştü Şardağ'a ait Hüzzam makamında. Esra İçöz sizler için seslendi.

Akşamın sesi devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sırada Yusuf Nalkesen imzasını taşıyan Karciğer makamında harika bir eserimiz var. O ağacın altını anmaz olur muyum hiç? Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Kastamonu Tosya'dan Metin Kastamonulu, Erol Sevdi, Şevket Çilingir sıradaki eseri istemişler. Tüm sevdiklerine armağan ediyorlar.

Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkürler. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlarım diyerek de güzel bir uyarıda bulunmuş. Teşekkürler. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor, zevkle dinliyorum demiş. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur Bakır, Emre Bakır ekibimize ve TRTname dinleyen herkese armağan ediyor. Haşim Koç bizi ve TRTname dostlarını selamlamış. Çanakkale'den Fatma Ateşok iyi akşamlar, akşamın sesine demiş. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Fatma Hanım'a her zamanki gibi kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Emel Sürücü iyi akşamlar dilerim demiş. TRTname dostlarını ve bizi selamlamış. Sıradaki eseri hepimize armağan ediyor. Şenol Akkuş name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Nesrin Sipahi iyi akşamlar diliyorum, ekibi selamlıyorum demiş. İyi yayınlar, sevdiğim çok güzel eserler geliyor, zevkle dinliyorum ve eşlik ediyorum demiş. Mümkün mü eşlik etmemek, nameler coşturuyor, emeklerinize sağlık, iyi ki varsınız demiş. Sıradaki şarkıyı tüm TRTname dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyorum Nesrin Sipahi'ye bu güzel mesajı için. Ziya Taşkent'in sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. O ağacın altını anmaz olur muyum hiç?

Ne güzel bir eser dinledik Ziya Taşkent'ten sevgili dinleyiciler. O ağacın altını anmaz olur muyum hiç? Saatlerimiz 20.35'i gösteriyor. Sırada aşk dolu muhteşem bir eser var. Güftesi Güzide Taranoğlu'na, bestesi Osman Babuşçu'ya ait Nihavend makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Çanakkale Bayramiç Palamutoba köyünden O Gün Türe. Yeni dinleyicimiz programımıza hoş geldiniz diyoruz. O gün Nazife Kader ve Nisan Türe, Rıfkı, Raziye, Meltem, Mehmet, Emir Erdoğan ve tüm TRTName ailesine armağan ediyoruz demişler sıradaki şarkıyı. Şu anda kalabalık bizi dinliyor. Buradan sizlere sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Çok da güzel bir şarkı armağan edeceğiz size. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ekibimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı kendisine, ekibimize, TRTName dinleyicilerine armağan ediyor. Gizem Arıoğlu, dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın kentinden yazıyorum, Kuşadası'ndan demiş. Gizem Arıoğlu da yeni dinleyicimiz. Hoş geldiniz diyoruz Gizem Hanım'a. Kuşadası'ndan emekli öğretmen Ali Arsal'ın doğum gününü kutlamak için toplandık. Sıradaki şarkıyı Ali Bey'e ve bu akşam toplanan tüm ailemize armağan ediyorum demiş. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş. İstek programı olmadığı için programımız isteğinize yer veremiyorum ama yine aşk dolu bir eser armağan ediyorum. Sürpriz olsun. Emekli öğretmen Ali Arsal Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Sağlıklı, mutlu, nice, güzel yıllar diliyoruz sevdikleriyle birlikte. İzmir Torbalı'dan Arben Kaya, şu anda Saraybosna Üniversitesi'nde okuyan oğlum Deniz Arda için istiyorum sıradaki eseri. Herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Arben Kaya da yeni dinleyicimiz. Hoş geldiniz diyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok da güzel bir şarkı gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Ayşegül Durukan sizler için seslendiriyor. Kanımda kıvılcım, canımda ateş. Bu eser şu anda bir

Programımızın sonlarına yaklaştığımız sıralarda kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler geldi. Onları okumak istiyorum. Celal Abacı Antalya'dan başarılar, iyi programlar demiş. Kıymetli sanatçımız, bestekarımız. Çok teşekkür ediyorum Celal Abacı'ya. Buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ayvalık'tan kıymetli hocamız, sanatçımız Akif Özüşen ve eşi Yasemin Hanım bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Bugün torunumuz Bulutumuz geldi misafir olarak. Bu akşamki şarkıları eşime ve canım torunuma armağan ediyorum. Sevgilerimizi gönderiyoruz demiş. Ben de buradan Akif Özüşen hocama ve Yasemin Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Turhan Öge de bir mesaj göndermiş. TRTname dinleyicilerimize ve sevgili Dilek Hanım'a mutlu akşamlar diliyorum. En içten selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum kıymetli sanatçımız Turhan Öge'ye. Ben de buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ankara'dan Kadir Şarman'dan kıymetli bestekarımız ve sanatçımızdan da bir mesaj ulaştı. Merhabalar, akşamın sesini takip eden tüm dostlarımıza çok özel ve itinayla seçilmiş şarkılarla gönlümüzü fetheden bu programı hazırlayan ve sunan sevgili Dile'ye sevgilerimi iletiyorum. Sıradaki şarkıyı TRTname dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Kadir Şarman hocama çok teşekkür ediyorum. Bu motive eden güzel mesajları için İyi ki varsınız diyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zekai Tunca hocamdan da 5 dakika önce bir mesaj ulaştı bize. Dilek Hanım, kapalı bir ortamda kısık sesle sizin programda kendimi dinliyorken yakalandım. Çevremdekiler sesi açmamı istediler. Sonunda aldığım alkışlar için, müziğimize kattığınız değerler için yürekten teşekkür eder. Güzel ses.

Sisli akşamlar dilerim demiş. Zeki Altıncı hocam da motive eden, onur veren güzel mesajlar için çok teşekkür ediyorum. Buradan kıymetli Zeki Altıncı hocama kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız diyorum. İstanbul'dan Medya Şensancıkoğlu hocamdan da WhatsApp'ıma bir mesaj ulaştı. Sevgili Dilekçim yavrum, eseri dinledim. Çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettin demiş. Bizlere ve dinleyicilerimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Mediha Şensancakoğlu hocama, kıymetli bestekarımıza, sanatçımıza buradan sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Ve az önce kıymetli bestekarımız Ankara'dan Osman Babuşçu'dan da bir mesaj ulaştı bize. Değerli Dilek Hanım, kanımda kıvılcıma, bu çok güzel programınıza yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimizin ve bizlerin unutmadığı ve özlediği değerli sanatkarımız Ayşegül Duruka'nın sesinden vermeniz ayrı bir güzellik olmuş. Özlem gidermiş olduk. Size ve değerli ekibinize, dinleyicilerimizi mutlu eden daha nice güzelliklere imza atmanızı dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum kıymetli bestekarımız Osman Babuşçu hocama da. İyi ki varsınız diyorum. Kıymetli mesajınız için çok teşekkür ediyorum. Bu eserle de anılarımız canlandı. Yıllar öncesinin harika eserleri. Osman Babuşçu, çok teşekkür ediyorum. Sanatçılarımıza, bestekarlarımıza iyi ki varsınız diyorum. İyi ki sizin güzel eserleriniz, iyi ki güzel şarkılarımız var diyorum. Ve hareketleniyoruz programımızın sonlarına doğru sevgili dinleyiciler. Sadiye Erim'le sizlerle pencereden kuş uçtu, yandı yürek tutuştu.

Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı, sanatçımız Ali Suat Erdil seslendirdi sevgili dinleyiciler. İletileriniz ulaşmaya devam ediyor. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan her zamanki gibi tatlı bir ileti ulaştı. Bu muhteşem program esnasında cennette gibi yaşıyorum. Tekrar dünya hayatına dönüş hiç kolay olur mu? Bu program ve pırlantamız Dilek Hanım'ın yokluğunda Sokrates gibi düşünür olduk.

Yani mesajı çok güzel, Sokrates gibi düşünür oluyorum. Nereden buluyorsunuz böyle sözleri Numan Bey? Çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Isparta'dan Uğur Heybeli sıradaki eseri Nesrin Sipahi hocama armağan ediyorum demiş. Antalya'dan Naime Yıldız, sevgiler, selamlar güzel insan Dilek Hanımcığım. Programın sonuna yetiştim ama aklım sizinleydi. Sıradaki şarkıyı aramızda dostluk yarattığınız tüm akşamın sesi dinleyenlerine, yapım yayın ekibine, bu sıcak ortama yaratan siz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ve Melek Cemile Ekin yeni dinleyicimiz yazmış az önce. Merhaba, bendeniz Cemile Melek Ekin, 90 yaşındayım. Maşallah diyorum. Melek teyzeciğim programımıza hoş geldiniz. Balıkesir Ayvalık'tan programınızı kızım Mediha Kılıç, damadım Cemil Kılıç ve torunum Erdem Kılıç'la birlikte dinliyorum. Bugün itibariyle yaz tatilim sona eriyor. Yarın kısmetse İstanbul'a dönüyorum. Dinleyicilerinize ve tüm sevdiklerime sıradaki eseri armağan ediyorum. İyi yayınlar değerli Dilek kızım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum maşallah. Allah size sağlıklı, mutlu, nice güzel, uzun yıllar nasip eylesin Melek teyzeciğimiz. Harika bir şarkı armağan ediyorum size. Ayşen Birgör seslendirecek dramalı Hasan'a ait Rast makamında. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi.

Uşak Eşmeden Şahap Ünal Torunares için bir şarkı istemiş. Adana'dan Seyda Demirhan sıradaki eseri kıymetli Şakif Bey'e armağan ediyor. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Ümit Coşkun seslendiriyor. Odasına girdim fincan elinde. Bizi dinlediğiniz için, bizimle olduğunuz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam yine muhteşem eserlerimizle akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu. Esen kalın, hoşça kalın.

Ercan Halili, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya, Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses sanatçılarına eşlik edecekler. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta sizlere Hüseyini makamında eserlerden oluşan bir program sunacağız. Ara taksimi Udla Ömer Oytun yapacak. Solo bölümleri Sema Önder ve Suat Erdil'den dinleyeceğiz. Ayrıca repertuarımızın hazırlanması, notaların yeniden yazılımı ve fasıl idaresi için de Sercan Halili'ye teşekkür ediyoruz. Tarih boyunca tasavvuf musikisinden klasik eserlere kadar geniş bir alanda kullanılan bu makam, dinleyenin gönlüne doğrudan hitap eden sıcak ve samimi bir karaktere sahiptir. Osmanlı döneminde de en çok tercih edilen makamlar arasında yer almıştır. Huzur, içtenlik, merhamet ve manevi derinlik duygularını barındırması birçok bestekar tarafından da tercih edilmesine neden olmuştur. Şimdi sizleri asırlardır gönüllere dokunan bu makamın zarif tınılarını dinlemeye davet ediyoruz. Hazır mısınız? Öyleyse faslımız başlıyor. Buyurunuz efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, Hüseyini makamının unutulmaz nameleriyle Meydan Faslı programımızın sonuna geldik. Ara Taksim'i Udla Ömer Oytun yaptı. Solo bölümleri Sema Önder ve Suat Erdil'den dinledik. Tonmasteriniz Enver Ergun, stüdyo teknik görevliniz Tolga Önbaş, ses kayıtta Seval Köksal ve program yapımcınız ben Aslı Boler, stüdyoda bulunan Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları ve çok kıymetli sazlarımız kemanda Serhat Çiğiltepe, udda Ömer Oytun, tamburda Eda Ersoy, kanunda Vedat Erdem Koca, klasik kemençede Sercan Halili, klarnette Şükrü Kabacı, ritim sazlarda Bilal Bilke ve Evren Kaya ile birlikte huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle esen kalın efendim.

0: Genç Nameler.
1: TRT Name radyolarından sesin duyguya dönüştüğü, medeniyetimizin incelikli sadalarının gönüllere ulaştığı o huzur ikliminden tüm dinleyicilerimize kucak dolusu selamlarımızı sunuyoruz. Genç Nameler'de bu hafta mızrabın göğüs tahtasına her vuruşunda asırlık bir birikimi dillendiren sazların piri, udun derinlikli dünyasına yolculuk ediyoruz. Yayınımız boyunca mızrabın perdelere dokunuşundaki o zarif dengede telim ve ahşabın nefesiyle biçimlenen estetik duyuşu tefekkür etmeyi niyet ediyoruz. Türk müziğinde ud yalnızca bir saz değil, icracının iç dünyasını, duyuşunu ve adabını dışa vuran müstesna bir estetik aynasıdır. Meşk geleneğinin izini sürerek sazına gönül veren genç üstadlarımız da bu köklü mirasın yarınlara aktarılmasındaki en kıymetli köprülerimizdir. Ben Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vasfi Hatipoğlu. Bugün stüdyomuzda udun gerek teknik olgunluğuna gerekse o kendinden emin, vakur ve derin tırınsına tutkuyla emek veren çok değerli bir genç icracımızı konuk ediyoruz. Sevgili Ali Kaan Demir, programımıza, bu name meclisine hoş geldin.
2: Hoş buldum hocam.
1: Anlayışımızda saz sırf bir araç değil, icracının ruh halini yansıtan deruni bir hakikat aynasıdır. Bu bakış açısıyla sevgili Ali Kaan, öncelikle kendini TRT Name dinleyicilerine tanıtmanı rica ediyorum. Kimdir Ali Kaan Demir?
2: Evet. Hocam, öncelikle beni böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz katıldığın için.
2: Buradan da tüm TRT Name dinleyicilerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 25 Ekim 2005 tarihinde Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğdum. İlk ve orta öğretimimi orada tamamladıktan sonra Karaman Güzel Sanatların sınavına girdim, kazandım. Orada da 4 senenin bir eğitimin ardından sonra Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi bölümünün sınavına girdim. Şu anda da lisans 3. sınıf olarak eğitimime devam ediyorum.
1: Oradaki çalışmalarını kimlerle sürdürüyorsun Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda?
2: Çalışmalarımı Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar hocam, şu anda da Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü, onunla devam ediyoruz çalışmalarımıza.
1: Hocamıza buradan çok selamlarımızı, evet, iletiyoruz.
2: Saygılarımı sunuyorum.
1: Sevgili Ali Kaan, bu önemli saz ile kurmuş olduğun bu bağı ve tabii ki klasik üslube olan bağlılığını, hürmetini senden dinlemek istiyorum. Nasıl tarif edebilirsin?
2: Sazım benim için kuru bir tahta parçasından ziyade içimdekileri dökebildiğim korunaklı bir alan gibi hocam. Yalnız kaldığımda onunla kelimesiz derin bir bağ kuruyorum. Bu köklü geleneğe ve ustalara saygı duymak da zaten geçmişi unutmadan o ruhu bugüne taşımak demek bence. İnşallah bu şekilde de devam edeceğim.
1: Ustaları peşinden koşmak sanatımızın en önemli geleneklerinden bir tanesi.
2: Evet.
1: Çünkü ustalarımızdan öğreneceğiz. Ustalarımızı takip edeceğiz. Onların icraları ile kendimizi yetiştirmeye çalışacağız.
2: Evet hocam.
1: Sevgili Ali Kaan Demir'in bu içten karşılamasının ardından yayınımızın ilk icrasına, müziğimizin abidevi mimarlarından birinin ulvi dünyasına kapı açarak başlıyoruz. Tamburi Cemil Bey'in Ferafaza makamının o engin ruhu dinlendiren ve derin sükunet veren iklimini ilmek ilmek işlediği muazzam bir eseri var sırada. Sözü Ferafaza makamının vakur tınılarını udun kendine has sıcaklığıyla bizlere hissettirecek olan konuğumuza devrediyoruz. Tamburi Cemil Bey'in Ferafaza Peşrevi.

0: Sevgili Ali Kağan, eserin taşıdığı asil edayı ortaya kayan ve ruhumuzu dinlendiren bu olgun icran için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Ud, geniş gövdesi, perdesiz klavye yapısı ve mızrap özellikleriyle Türk müziğinin duygu yoğunluğunu doğrudan yansıtan en karakteristik sazlarımızdan. Genç bir ud icracısı olarak perdesiz bir klavyede kendi estetik tavrını ortaya koyabilmek adına çalışmalarını nasıl gerçekleştiriyorsun?
1: Hocam perdesiz ud çalmak hem sonsuz bir özgürlük hem de büyük bir hassasiyet. Ustaların icralarını dinleyip makamları içime sindirirken hem onlardan öğreniyorum hem de bol bol pratikle kendi tarzımı arıyorum. Çünkü bana göre iyi bir icra sadece doğru notaya basmak değil, mızrabın dokunuşuyla kalbin teline de ulaşmaktır diye düşünüyorum.
0: Ne güzel ifade ettin. Önemli olan notaları icra etmek değil, notaların arkasında var olan o gizli, mühim hazineyi ortaya çıkarabilmek. Türk müziği de öyle bir perde müziği ki, klavyesi böylesine uygun olan bir saz ile ve tabii ki perdesiz bir saz ile icra edilebilen çok müstesna bir müzik. Biraz önce de ifade ettin ama ben de biraz daha derinlikli ve ayrıntılı sormak istiyorum. Ud icrasında çığır açan bir anlayışla Türk müziğini yorumlayan büyük üstatlardan feyz almak. Günümüz genç icracılarının estetik algısını nasıl biçimlendiriyor sence?
1: Hocam aslında cevabı çok basit bunun. Ustalar gençlere köklerini unutmadan cesur olmayı öğretti. Yani Şerif Muhittin Targanlar olsun, Yorgo Bacanoslar olsun, Cinüşen Tanrıkorur hocamız olsun. Açtığı yol sayesinde genç udilerimiz bugün sadece geçmişi taklit etmiyor, geleneğin o derin ruhunu koruyup kendi çağdaş renklerini müziğe katıyor. Yani o büyük ustalar gençlerin hem kulağını inceltti hem de ufkunu genişletti. Ben de bu gençlerden biriyim. Yolunda daha çok başındayım. Bunu da eklemiş olayım hocam. İnşallah onların izinden gitmeyi hedefliyorum.
0: Tabii ki önemli ud icracılarından bahsettin. Bunların yanında Türk müziğinin önemli saz üstatları var. Biraz önce çok kıymetli bir üstadın, yani kutup diyebileceğimiz bir şahsiyetin eserini icra ettin. Ve
1: Evet hocam.
0: peşref formunda. Şimdi bu formdan farklı bir form olan saz semai formunda bir eser icra etmek istiyorsun.
1: Evet hocam.
0: Sırada o var. Yakın dönem usta bestekarlarımızdan Reşat Aysu'nun Kürcasker makamının o coşkulu ve zengin melodik yapısını teknik bir deha ile birleştirdiği eseri icra etmek üzere sözü tekrar sevgili Ali Kaan Demir'e bırakıyoruz. Reşat Aysu'nun Kürdü Ricasker Saz Semai.

0: TRT Name.
1: Ali Kağan, klavyede basılmadık yer bırakmadın gerçekten. Saz hakimiyetini ve ritmik canlılığı ön plana çıkaran bu eseri nitelikli bir şekilde icra ettin. Eline sağlık. Eminim ki TRT Name dinleyicileri de çok beğenmişlerdir.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Şimdi günümüz dünyasında hız ve dijital tüketim zihinsel derinliğimizi deleyerek yüzeysel bir yaşam biçimi dayatıyor bizlere. Odaklanma sürelerinin kısaldığı, geleneksel değerlerin göz ardı edilebildiği böyle bir çağda senin gibi genç bir sanatçının sabır, disiplin ve adanmışlık gerektiren bu sanata yönelmesindeki temel motivasyon nedir? Gerçekten bunu mu çok merak ediyorum.
2: Evet hocam. Bu hızlı ve dijital çağda ruhumu yüzeysel şeylerden koruyup kendi özümü bulmak için sazımın o zamansız derinliğine sığındım hocam. Dinleyicilere günün koşuşturmacası ve ekranların gürültüsü arasında ruhunuza nefes aldıracak bir alan bulmalarını tavsiye edebilirim. Durun bir melodiye, bir kitaba ya da kalbinizin sesine kulak verin. Çünkü gerçek huzur ve derinlik yavaşlayıp içinizdeki ritmi yakaladığınızda başlıyor diyeyim hocam.
1: Söylediklerine gerçekten ben de katılıyorum. Hem müzik hem kitap iki önemli unsur. İlk emir bildiğin üzere oku. Biz de talebelerimize şunu hep söyleriz. Okuyun ve dinleyin. Okur ve dinlersek gerçekten ruhumuzu da dinlendirir. Hayatın bu telaşından da bir adım uzaklaşmış oluruz diye düşünüyorum ben de.
2: Evet hocam.
1: Peki şu an radyoları başında bizleri dinleyen gündelik hayatın koşuşturmacası arasında kendine dingin bir liman arayan yaşıtlarına ve genç dinleyicilerimize neler söylemek istersin?
2: Şunu söylemek isterim. Gündelik hayatın yoğun temposundan hepimiz çok yoruluyoruz. Ama içsel denge o gürültünün içinde bir anlığına durabilmekte gizli hocam. Sizlere küçük ama kalpten bir çağrım var. Günün karmaşasında kendinize birkaç dakikalık durma hakkı verin. İyi bir müzikle, bir udum derin tınısıyla ya da bir şiirle ruhunuzu dinlendirin. Sanat hayatın yükünü alan en güzel sığınak. Kendi ritminizi korumaktan ve sanata tutunmaktan asla vazgeçmeyin diyebilirim hocam.
1: Ne güzel bir çağrıda bulundun. Türk müziği özellikle çok güzel bir dinlenme unsuru olabilir.
2: Evet.
1: Bir mola vermek ya da bir mola verildiği sırada bir ud taksimi dinlemek, bir besteyi, şarkıyı dinlemek tüm kişiler için oldukça anlamlı olacak. Reşat Aysun'un dinamik eserinin ardından biraz önce de ifade ettiğimiz gibi biraz yavaşlayacağız gibi değil mi?
2: Evet hocam.
1: Aynı makamın klasik geleneğimizdeki bir başka unutulmaz eserini yorumlamak istiyorsun. Osmanlı döneminin duygu dünyasını notalara aktaran kemani Tatyos Efendi'nin Kürdü Ricazkar makamına getirdiği o içli, hüzünlü ve bir o kadar da içten dokunuşu simgeleyen eseri var sırada. Tatyos Efendi'nin Kürdü Ricazkar Saz Semai.

Bugün stüdyomuzda bizlerle olan, ud sazının tellerine ruhunu ve yeteneğini katan sevgili Ali Kaan Demir'e, şahsım ve TRT Name ailesi adına yürekten teşekkür ediyorum. Geçmişin dehasına, geleceğin taze nefesiyle. Programımızı sonlandırırken, kıymetli hocam, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Gülçin Yahya Kaçar'ın Gülüzar Sirtosu'yla veda ediyoruz. Genç sanatçımızın sanat yolculuğuna eşlik ettiğimiz Genç Nameler programının bu hafta sonuna geldik. Yapımcı Tuğba Altay, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş, teknik yapımda Mehmet Acar ve programı hazırlayıp sunan ben Vasfi Hatipoğlu. Bir sonraki Genç Nameler programında buluşmak üzere.

Ben Tarihin İzinden isimli programımız bu akşam yine Türk musikisi tarihine ışık tutarak sizleri geçmişten günümüze uzanan bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bu akşam sizlere Türk musikisi tarihinin önemli sanatkarlarından biri olan, musikimizde yer alan birçok sevilen eserin bestekarı Saadettin Kaynak'ı tanıtacağız. Saadettin Kaynak 1895 yılında İstanbul'da Taşkasap'ta Lütfi Paşa Mahallesi'nde doğdu. İlk zamanlarında Hafız Saadettin Bey olarak tanınmıştır. Bulunduğu semtte ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Ülkemizde doldurduğu plakların yanı sıra 1926 yılında plak doldurmak üzere Berlin'e, çeşitli tarihlerde Viyana, Paris ve Milano'ya gitmiştir. Buralarda Batı musikisiyle ilgilenmiş, Paris'te konser vermiştir. Programımıza ilk olarak bestekarımızın sözleri Karacaoğlan'a ait olan Segah makamındaki bir şarkısıyla başlıyoruz. Eseri Selma Sağbaş yorumuyla dinleyeceğiz. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif Elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif Elif diye.

Saadettin Kaynak, sesinin güzelliğiyle çok küçük yaşlarda çevresinin dikkatini çekerek ilk musiki derslerine Hafız Melek Efendi'den ilahi meşk ederek başladı. Bununla da yetinmeyerek o zamanlar Darüşşafaka'da musiki öğretmeni olan Kazım Uz'dan yararlandı. Daha sonra Şeyh Cemal Efendi'ye devam ederek durak, ilahi ve 4-5 fasıl meşk etti. Bestekar Hattat ve Neyzen Emin Efendi'den de yararlandı. Her ne kadar plaklar doldurmuş, şarkılar ve gazeller okumuş olsa da Saadettin Kaynağı bir ses sanatkarı olarak düşünmek doğru değildir. Onun Türk musikisindeki yeri bestekarlığıdır. Sırada bestekarımızın sözleri Nurettin Rüştü Bingöl'e ait olan Nihayet makamındaki bir şarkısı var. Eseri Mustafa Sağyaşar seslendirecek. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş, Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş.

Saadettin Kaynak, bestekarlığa 1926 yılında Berlin'e giderken yol arkadaşı olan bir avukatın hicranı elem sözleriyle başlayan bir şiirini hüzzam makamında besteleyerek başlamıştır. Kaynak, musikimizin büyük ustalarının henüz hayatta bulunduğu yıllarda geleneklere bağlı sanatkarlardan ders alarak bu sanatın içine girmiş, yeteneği ve merakı ile bilgisini giderek geliştirmiştir. Bu sebeple musikimizdeki beste formlarının geleneklerine uymuş, büyük küçük her formda gerçekten sanatlı ve güzel eserler vermiştir. Programımız, bestekarımızın sözleri Vecdi Bingöl'e ait olan Nihavent makamındaki bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Safiye Ayla'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Menekşelendi sular, sular menekşelendi, esmer gözlü akşamı dinledim yine sensiz. Leylak pırıltılarla bahçeler gölgelendi, inledi yine bülbül olmazmış gül dikensiz.

Halk musikimizin bölgesel motiflerini derinlemesine incelemiş, bu motifleri sanatkar benliğinde yoğurarak bir form ortaya koymuş, şarkı ile türkü arası bir özellik taşıyan bu formu eserlerinde ustalıkla kullanmıştır. Bu gibi eserlerini bestelerken yine bu yörelerde çok kullanılan Hüseyin'i, Yerdaniye, Muhayyer gibi makamları seçmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Batı'dan film akışının durmasıyla Türkiye'ye giren Mısır filmlerinin dublaj ve müziklerinin Türkçeleştirilmesi ihtiyacı üzerine Saadettin Kaynak, 85 Arap filminin yanı sıra Kahveci Güzeli ve Yavuz Sultan Selim Ağlıyor gibi Türk filmlerinin de müziklerini seslendirmiştir. Şimdi ise bestekarımızın sözleri Avukat Ali Şevket Bey'e ait olan Hüzzam makamındaki şarkısını Saadettin Kaynak'ın kendi sesinden dinleyeceğiz. Hicran-ı elem sineyi pürhunumu dağlar, mahrum-ı emel gönlümü dünyaya ne bağlar?

saadetin kaynağı üç açıdan incelemek gerekir. Birinci açıdan, bestekarlık geleneklerimize bağlı olarak büyük ve küçük formlarda eser veren büyük bir bestekardır. İkinci yönden, halk musikimizin geleneksel şekillerini sanat musikimizin duyuş ve anlayışıyla yorumlayan bir sanatkar olarak dikkati çeker. Üçüncü yönden ise bazı zorunluluklar ve ihtiyaçtan ileri gelen film musikisi bestekarı olarak görünmesidir. O gün olduğu gibi bugün de çok popüler bir musiki şinası olan Kaynak, tek başına ve Hafız Kemal Efendi ile hayli plak doldurmuştur. Eserlerinin çoğu plaklara okunmuş, Münir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla ve Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği eserleri satış rekorları kırmıştır. 1955 yılında hastalanan, son yıllarını koşu yolunda bulunan iki katlı evinde geçiren bestekar, 3 Şubat 1961 tarihinde burada vefat etmiştir. 4 Şubat 1961 Cumartesi günü Nuri Osmaniye Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Topkapı Merkez Efendi Mezarlığı'nda toprağa verilmiştir. Programımızda son olarak bestekarımızın güftesi Reşat Bilgin'e ait Hicazkar makamındaki bir eserine kulak vereceğiz. Eseri Ayşe Taş'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir. Ah o gözler ne enfes bir şiir ahengidir.

Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Udi Marco Çolakoğlu'nun Hüzzam makamındaki eserine Muazzez Abacı'nın yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başlangıcında Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayım. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hüzzam ve Uşak makamında eserler seçtik sizler için. İkinci Hüzzam eser Yesari Asım Arsoy'un bir bestesi. Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım. Seni sevmeseydim ah bu türlü yanmazdım. Sensiz aşkı aramam, mehtabı anmazdım. Seni sevmeseydim ah bu türlü yanmazdım.

Akşamın olduğu yerde bekliyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun. İlham Behlül Pektaş'ın güftesini yazdığı Avni Anıl'ın bu hüzzam bestesini Turhan Öge'den dinledik. Sıradaki hüzzam şarkının güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı'na ait. Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında, hicran yanıyor aşkı yerine kalp ocağında. Bir sır gibidir bu sesi hala dudağımda, hicran yanıyor aşkı yerine kalp ocağında.

0: ağladığım çok geceler var. Hicranla yanan kalbimin alamını gel sar, mehtaba bakıp ağladığım çok geceler var. Bekir Ünlü Atı Er'den dinledik, Nahit Hilmi Özeren'in sözlerini yazdığı Rakım Elkutlu'nun bu hüzzam şarkısını. Ahmet Refik Altınay'ın güftesini yazdığı Nasib'in Mehmet Yürü'nün hüzzam makamındaki bestesini Afife Ediboğlu'ndan dinliyoruz şimdi. Açmam, açamam, söyleyemem çünkü derinde bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde.
1: Aa.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Uşak makamında eserlerle devam ediyoruz. İlk Uşak şarkı, güftesini Halil İbrahim Akçam'ın yazdığı Rakım Elkutlu'nun bir bestesi. Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Aşkınla yanan sineme el sürme yanarsın, ömrüm sona ersin, beni sen öyle ararsın.

Bir güneş bahtıma bir gün doğacaktır sanırım. Kara bahtım o gün aydınlanacaktır sanırım. Kemal Şakir Yakar'ın güftesini yazdığı Osman Nihat Akın'ın bu Uşak şarkısını Mustafa Öztürk'ten dinledik. Sıradaki Uşak eser Tatyos Efendi'nin bir bestesi Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz. Gam zedeyim, deva bulmam, garibim, bir yuva kurmam. Kaderimdir hep çektiğim, inlerim hiç reha bulmam.

Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Belki gelirsin diye boş yere yandım. Sevim Şengül'ün Uşak şarkısıydı. Gönül Söyler'den dinledik. Sıradaki Uşak şarkımız Fazıl Ahmet Aykaç'ın sözlerini yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi. Cengizhan Sönmez'den dinliyoruz hep birlikte. Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm, durmadan yanmış? Cihan madem ki faniymiş ve hep giriyeyle hicranmış.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaşmış olduk böylece. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim sizlere. Bu gece size sunacağımız son şarkı Şükrü Tunar'ın Uşak bestesi. Serap Kuzey'den dinliyoruz son eserimizi. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına bas, kırma sakın. Hoşça kalın.

İstanbul'dan kucak dolusu selamlar. TRT Name'de akustik name programımıza hoş geldiniz kıymetli dinleyenlerimiz. Ben Gül Yazıcı. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu bu dakikaları birlikte paylaşacağız ve yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağız. Program yapımcımız Melek Hancı, ton masterimiz Süleyman Nazif İlk.

Ud'da Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi bizlerle. Kıymetli dinleyenler, sesimden de anlaşıldığı gibi biraz rahatsızım, sizlerden ricam. Kusurumuz olursa affetmeniz, yani malum kış sezonuna giriyoruz, ilk gribimize olduk. Hayırlısı olsun diyelim. Ve programımıza Hicaz bir eserle başladık. Güftesi Vecdi Bingöl'ün bestesi Saadettin Kaynağ'ın o çok meşhur Hicaz eseri. Engin de yavaş yavaş günün minesi soldu dedik ve Erdoğan Yıldızel'in Hicaz şarkısıyla devam edelim istiyoruz. Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm. Bir vefasız kederinden eriyor garip gönlüm.

Haklı. Beste Kaptanzade Ali Rıza Bey. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

0: Evet, kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına dedik. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in şarkısının hemen ardına Yusuf Nalkese'nin Hicaz eserine ekledik. Bülbülün çilesi yanmakmış güle dedik. Şimdi Nihavend birkaç tane eser seslendirmek istiyoruz. Ve Turay zannedersem taksim yapmak istiyorsun değil mi? Öyle mi?
1: Çok istiyorum.
0: Evet. İsmail Hakkı Bey'in bir Nihavend şarkısı var. Nerelerde kaldın ey Servi Nazım? Turay Dinleyen'in taksimini dinliyoruz.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bu şarkıyı çok severim. Şimdi bir tane daha var, çok sevdiğim bir şarkı. Erol Sayan'ın Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle, Kalbimin Bahçesinde Gülleri Gör de.

0: TRT Name.
1: Evet, akustik name programımız devam ediyor kıymetli dinleyenler. Aman avcı vurma beni, ben bu dağın maralıyam. Nihavend Azeri türküyle devam ediyoruz.

Evet, kıymetli dinleyenler, sırada Hüseyin'i bir Maya var. Onu seslendirmek istiyorum. Çok kıymetlimiz Müzeyyen Senar'ın çok sıkça seslendirdiği bir Maya bu. Ve arkasından da yine onunla bildiğimiz Keklik Dağlarda Şağları okumaya çalışacağız.

Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın diyelim. Evet, yine bir Hüseyin'i türküyle devam etmek istiyorum. Güfte ve bestesi Zeki Duygulu'ya ait bir Ayşeli türkü. Ayşem çıkmış yollara bakar, o bakışları canlar yakar.

0: Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Akustikname devam ediyor ve sırada Kadri Şençalar'ın Rast bir şarkısı var. Bahçemdeki çiçekler açıldı, seni bekler. Sevgilim bahar geldi, uçuşur kelebekler. Bu arada Ali Çeliksu'ya da teşekkür etmeyi unutmuştum. Maya'nın açılışında çok teşekkür
1: Ben teşekkür
0: ediyorum.
1: ederim.
0: Nefesine
1: Ağzınıza
0: sağlık
1: sağlık.
0: Ali'cim. Evet, devam edelim bakalım. Buyurunuz.

Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Aşkın kemendini boynuma taktın. Bahçende gülün, kapında kölen olmaya razıyım sevgilim senin. Beste Cevat Ültanır'ın Rast Fantezisi, Bağdat Yolu.

Sevgili dinleyicilerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayınını bu gece 12'den itibaren TRT Name kanalımızda dinleyebilirsiniz. Bizler bir programımızın daha sonuna geldik. Akustik namede bana eşlik eden saz arkadaşlarım, kemanda Turay Dinleyen, kanunda Devrim Ekiz, ud'da Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Ceyhun Çelik, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Program yapımcımız Melek Hancı'ya ve

geçmiş zaman olur ki. TRT Name mikrofonlarından mutlu günler, sevgiler, saygılar sunuyoruz. İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere seslendiğimiz yayınımızda maziden günümüze uzanan namelerle zamanın kalbimize bıraktığı güzellikleri beraberce yad edeceğiz. Geçmiş zaman olur ki programında bir özel şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz değerli dinleyenler. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracağız. Bugün programımız Kürdeli Cazkar makamında şarkılarla başlıyor. İlk olarak değerli sanatkar Faruk Tınaz'a kulak veriyoruz. Sanatçının 2006 yılında yayınlanan Dinlenesi Şarkılar isimli albümünden bestesi Sadi Hosses, güftesi Faik Ali Ozansoy'a ait eseri dinliyoruz. Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey.

Geçmiş Zaman Olur Ki programında bazen 2000'li yıllarda yayınlanan o güzel albümlerden eserlere örnek veriyoruz. Bazen de 80'li 90'lı yıllara uzanıyoruz. Yine o zamanın stüdyo şartlarında kaydedilmiş, farklı altyapılarla düzenlenmiş şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. İşte az önce dinlediğimiz Mahmut Oğul eseri o eserlerden birine örnekti. Kürdeli Cazgâr makamındaki şarkının güftesi Yalçın Benlican imzalıydı. Ahmet Özsan'ın 88 yılında yayınlanan Gel isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaş. Söyle bana yağmur gözüm, sen hiç deniz gördün mü diye sordu sanatçımız. Şimdi ise birlikteliğimiz yine 80'li ve 90'lı yıllara

Değerli sanatçı Seçil Yeper'in ilk kez 1986 yılında seslendirmiş olduğu bir Bilge Özgen şarkısına kulak verdik. Nihavet makamındaki bu şarkının güftesi Ayten Baykal imzalıydı. Sevginin çiçekleri katmer katmer açılır, gönülde bir gül olur. Soldurursan sen onu, damla damla gözyaşın ırmak olur, sel olur. Sevginin, aşkın güzelliğini, kıymetini bize bir kez daha anlatan bu güzel şarkının ardından şimdi Gönül Yazar'dan yine nostaljik bir paylaşımla sizlere sesleniyoruz. 2013 yılında yayınlanan ve Gönül Yazar şarkılarından seçkileri içeren Gönülden Gönüllere isimli albümden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Beste ve güftesi Alaaddin Şensoy'a ait nihavend bir eser. Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum.

Sözleri Muharrem Naci Sayan tarafından kaleme alınan Niyavend Erol Sayan eserini dinledik. Cici Kız Serap Mutlu Akbulut yorumuyla bizlerle birlikteydi. Şimdi biraz daha günümüze gelelim. Biliyorsunuz bugün bolca Zekai Tunca şarkısı dinledik. İşte şimdi bir Zekai Tunca şarkısına daha kulak vereceğiz. Güfte Metin Pütmek imzalı sanatçımız İzmir Radyosu'nun değerli sesi Lale Mumcu Başel. Leylakları, sümbülleri, soldurdun gonca gülleri, aşkla yanan gönülleri öksüz koydun sen giderken.

Belgin Erol Gündoğdu Zeynettin Maraş'ın Nihavend eseriyle bizlere seslendi. Arzular bir bir hayal oldu, baharımın gülleri soldu. Gönlüm hicran, hasret, gamla doldu. Diliyoruz güzel kalpler bu şarkının sonrasında hüzünden, gamdan, kederden uzak olur değerli dostlarımız. İyi dileklerle sizlere seslenelim ve yine hareketli bir Nihavend esere kulak verelim. Yıldırım Gürses bizlerle birlikte olacak. Sanatçı, beste ve güftesi kendisine ait çok sevilen bir şarkıyla konuğumuz oluyor. Aşkım bahardı, ümitler vardı.

0: kırık kalp kaldı. Aşkın bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı.
1: Değerli dostlarımız, Kürdeli Yüce Asker ve Nihavend makamındaki şarkıların ardından Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuza Hicaz makamında eserlerle devam ediyoruz. Hareketli şarkılar dinlemiştik. Şimdi ise ruhumuzu dinlendiren yumuşak namelerde çok özel bir sese Muazzez Abacı'ya kulak vereceğiz. İlk olarak İstanbul Radyosu Ut sanatçılarından Caner Altınbaş Hicaz bir taksim sunacak bize. Hemen ardından Muazzez Abacı Selahattin Pınar'ın sözleri Hüseyin Suat Yalçın'a ait Hicaz şarkısıyla bize seslenecek. Dinleyeceğimiz kayıt Muazzez Hanım'ın 1974 tarihli bir kaydı. Kalmadı bende ne arzu ne gönül, kime aldanmadı divane gönül? Yandı hep boş yere pervane gönül, kime aldanmadı divane gönül?

Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Karacaoğlan'a ait Hicaz eserini Gülden Sarı Kahya icrası ile dinledik. Yine Hicaz bir şarkıya kulak vereceğiz. Seçil Heper'in bilinen sevilen şarkılarından toplanan bir albümle 2006 yılında yayınlanan en iyileriyle Seçil Heper albümünden bir eser. Bir Erdoğan Berker bestesi dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki bu şarkının güftesi Cansın Erol Ozan'a ait. Seneler ne olur üstüme gelmeyin, saatler yavaş biraz, günleri bitirmeyin.

Bestekar, ses sanatçısı ve koro şefi Necdet Tokatlıoğlu'nun Hicaz eserini Serap Kuzey'den dinledik. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Hayat her şeye rağmen tüm cilveleriyle çok güzel kıymetli dinleyicilerimiz. Kaç yılı geride bırakmış olursak olalım, her ne yaşamış olursak olalım, yine de sevmekten, sevilmekten vazgeçmeyelim. Evet, şarkılarla yolculuğumuza da devam edelim. Hicaz makamında bir Fahri Kayaan bestesinde Ayşegül Durukan'a kulak verelim. Yine 90'lı yıllardan kalma bir kayıt. Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 90 yılında yayınlanan Sevgim İçin isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Benim derdim herkesten çok, ben nasıl yanmayayım dağlar.

Duygusal bir eserin hemen ardından Ayşe Tunalı'yı dinledik. Sanatçının 97 yılı tarihli Unutulmayan Şarkılar isimli albümünden Anonim Bir Hicaz Türkiye'ye kulak verdik. Evet değerli dinleyicilerimiz, kah hareketli kah hüzünlü eserlerle yolculuğumuz devam ediyor. Hep aşkın, sevginin güzelliğinden bahsediyoruz, bu duyguların yüceliğinden bahsediyoruz. Tabii ki Türk sanat müziğimizde bestelenmiş birçok eserde de bu güzel duygulara şahit oluyoruz. Şimdi yine o eserlerden birini dinleyeceğiz. Hüsnü Üstün'ün Güftesi Aşkın Tuna'ya ait Hicaz şarkısında Hasan Eylen'e kulak vereceğiz. Bu eser sanatçının 2015 yılında yayınlanan Yüreğimden Yüreğine isimli albümünde yer almakta. Aşkımız ne güzeldi. Bittiğinde anladım, pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım.

Hem de İnci Sızı, Sen Ol Bahtımın Yıldızı, bir diğer adıyla Çerkez Kızı Yahya Geylan yorumuyla huzurlarınızdaydı. Bir Selahattin İnal bestesine kulak verdik. Hicaz eserin güftesi Ali Orhan Arıkan imzalıydı. Kıymetli TRT Name dostlarımız, Hicaz makamındaki eserlerden sonra Kürdi, Acem Kürdi, Muayyer Kürdi şarkılara yer vereceğiz. Şimdi Kürdi bir eserle Yeşilçamlı yıllara uzanacağız. Yine 1970'li yıllarda ve öncesinde Yaşar Karaböcek, Handan Kara, Belkıs Özener gibi sanatçılar tarafından seslendirilmiş bir Şekip Ayhan Özışık bestesine kulak vereceğiz. Özellikle 1972 yılında başrollerinde Emel Sayın'ın oynadığı Gülizar filminde de Emel Sayın tarafından seslendirilmiş bir şarkı. Şimdi ise Behiye Aksoy seslendirecek bizler için, güfte Ülkü Aker imzalı. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın.

70'li yılların başında Ayla Büyükataman'ın 45'lik bir plakta seslendirdiği Saadettin Ökten-Ay şarkısını dinledik. Acem Gürde eserin güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Şimdi yine 45'lik bir plaktan güzel bir şarkıya kulak vereceğiz. Mediha Demirkıran'la 1965 yılına uzanacağız. Sanatçı seslendirmiş olduğu Yaban Gülü şarkısıyla bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda bu plağında Avni Anıl'ın Dilşad Olacak isimli eserine de yer vermiş. Evet, bir Metin Bükey bestesi dinliyoruz. Yaban Gülü.

Cavit'ten Yürek, Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısıyla konuğumuz oldu. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Evet, güzel bir Yeşilçam şarkısına kulak verdik. Şimdi yine 60'lı yılların sonuna uzanacağız değerli dostlarımız. Sevim Deran bizlerle birlikte olacak. Sanatçının ilk kez 1968 yılında seslendirdiği bir eseri dinleyeceğiz. Aynı zamanda dinleyeceğimiz bu şarkı, Tez Geçse De isimli 2005 tarihli seçme şarkılardan oluşan albümde de

kendine yer bulmuş anonim bir eser. Bir arzum var isterim, çıldırtıyor beni sevgin. Gel sevgilim sabahın ilk sularında, kollarımı açıp semaya koş sevgilim. Bir diğer adı Rüyam Hülyam.

Efendim, bu güzel şarkıyla ne yazık ki bir yayının daha sonuna geldik. Bugün de Türk müziğinin eşsiz namelerini sizlerle paylaştık. Biliyorsunuz her gün TRT Name frekansında gününüze eşlik ediyoruz, ortak duygularda buluşuyoruz. Bazen hüzünleniyoruz şarkılarda, bazen neşeyi, mutluluğu beraberce paylaşıyoruz. Biz yarın yeniden bu mikrofonda gününüze en güzel eserlerle renklendirmek üzere huzurlarınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Gündoğdu Duran'ın Muhayyer Kürdi şarkısında Asuman Assım ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın diyoruz.